Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Yakında Alatau kömür yol portu almıştırış. Kaçılaş Ambar rayonunda meşgulat toktumedi. Kündülük türlük malla. Avtomobil zapçasları. Maşine iliktir mesulatları lık kaçılangan Rungo Avrupa növeç poizleri çigradın kırıp almıştırış. Kaçılaş burup bulap yolga çıkışını tertiplik tamamladı. Bu yıl Alatau kömür yol portu arkalık katlıgan Rungo Avrupa növeç poizi 3785 ketim bulup. Bulturki okşaş mezgildikidin 16,9% aştı. Tamamlangan yük toşuş miktarı 8.898.000 tonna bulup. Bulturki okşaş mezgildikidin 14,5% aştı. 15. 5 yılının başlanış yılı da Alatau kömür yol portuda növeç poyuzlarının katnaş miktarı. Yük toşuş miktarı koş eşip, taşkı soğudu karhanılarının ticaret ünümü mukim açtı. Yukarı ünümlük. Ravan bolgan çigra alkıgan eşya obroti vaziyeti port ıqtisadının süratini tezletip terakki kılıvatkallığının en bivastı tesviri bulup kaldı. Port kaldıraş yukarı ünümlük boldı. Yük transportu da sürat tezletildi. Alatau tömür yol portu devletimizin Jungo Avrupa növeç poyuzlarının otra Asya. Avrupa'ya katnaydıgan en asaslık tömür yol portlarının biri. Devletinin birinci derecelik portu buluş süpüti bilen Alatau portu bir belbak. Bir yoldaki muhim yol bulupla kalmay. Yine Bortala Mongol Aptonum Oblastı'nın yukur süpetlik terakiyatının küçük motoru. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi Alatau Vokzali Yük Kaçılaş Seyhinin Mavun Müdürü Gavuçan Mundak tonuşturdu. Vokzalda 4 meşgulat meydanı, 72 meşgulat liniyesi tesis kılıngan bulup, bütün yıldaki 365 gün toxtumay meşgulat kılış işkaşırıldı. Transportunun yukarı pelli mezgili de her 20 minutta bir nöbetçi poiz kırıp çıkıdı. Aylanış zişliği çoğun, meşgulat ketim sani köp bulup, port baştın ahır aldıraş. Yukarı ünümlük yürüyüş halatını saklap gelgen. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi Alatau Vokzalı Yürüştürüş Sehinin Orullaştırış Hadimi Yan Hongi Mındak dedi. Mən dəsləb işligən vaqtta port tükünügə otdur hesab bilən 10 neçi növətçi poiz qatna itdi. Hazır port arqılıq künügə otdur hesab bilən 23 növətçi poiz muqim qatna idi. Bugünkü gündə bütün küllük məşğulat əndizisi vaqt bölüki çəklimisini buzub taşla. Port yürüyüşünün roşen alahidlikiga aylandı. Nöbette port nöbetçi poyuzlarının yürüyüş liniyesi 128'ge kemiyip, Germaniye, Polşa, Katarlık 21 devletke tutaştırıldı. Toşuluduğan mal 200'dün artık türünü öz içige aldı. Mal ekimi kurulması sicil ele alaştı. Kolaylaştırılgan tamojnedin ötküzüş tedbirlerinin paydısı da. Alatau portudaki mal vakaletçilik karhanılarının terakkiyat vaziyeti küçük boldi. Şincan Alatau GN Eşya Obroti Çeklik Şirketinin kesip direktörü Wang Chunhuan mındak tonuşturdu. Hazır tamojnidin ötküzüş resmiyetini beceriş intayın kolaylık. Nöbetçi poiz çigradın kırıpla ıltımas kılış resmiyetini mas kademde tamamlayalaydıgan boldi. Mallanın umumi

Alatau portunun rayon orny äwzelligi we universal bajdyn haly rayonnyň siýasat paýdasyga taýynyp. Pişiklaş, çigra halkygan elektronlyk soda türlerini jalyp kılıp, ämelileşdirip, nöwetçi poýuz arkalyk sodaga türtki boluş, soda arkalyk käsipni güllendiriş, käsip arkalyk baj kirimini ilgiri sürüşden ibaret ýagşy aýlanyşyny şekillendirdi. Alatau Universal Bajdyn Haly Rayon Başguruş Komiteti Selinmini Ilgiri Sürüş İdarasynyň başlygy Şi Şinfang mundaq diýdi. Biz mewkeni portnyň rayon orny äwzelligi we siýaset paýdasyna goýup, köp hyllaşkan sodiger çakyryş endizisi berpa kılıp, köp hyl yol arkalyk äla süpetlik käsip türlerini jalyp kıldyk. Şunun bilen bille, tüzülme mehanizm islahatyny sijil çoňkurlaşdyryp, Kespi sodiger çakırış koşulunu tolukla. Küçlük sepleb, bir punk şeklideki hükümet işleri mulazimeti bilen temille. Bütün küş bilen aldınkı Katar'da turduğan ticaret sodu muhitini berpa kıldı. Bargan siri köp karhana Alatau'ga makallaşıp tez. Kolaylık bulgan tamojnidin ötküzüş elip gelgen paydedin behriman buluplu kalmay. Yine karhanının universal tenerhini ticap kaldı. Alatau Tenmaşyň Okatçylyk Taraqqiýat Çäklik şirkiti Bajdyn Haly Aralaşma Kanny nokdada sınaq kılıç türüdeki karhana. Şirket baş direktori Li Chuang muhbirge mundaq dedi. Ilgiri aralaşma kan meşgulaty birdek çigra sırtyda kanat ýaýdyrlatdy. Tenerhi ýukary idi. Wagt köp ketetdi. Bugünkü günde Alatau Universal Bajdyn Haly rayonda bütün jarýanlyk meşgulatny tamamla. Tenlerini zor derecede ticep, kesip terakkiyat ünümünü mukim aşırgılı boludu. Zhang Mengfen mundaq dedi. Alatau porti türlük tamojnidin ötküzüş tedbirlerini sicil elalaştırıp. Jungo Avrupa nöwetçi poýuzynyň ýokary süpetlik ýürüşi arkalyk port iqtisadynyň ýokary süpetlik terakkiyatyga türtki bolup. Sicil türde Şinjanyň Asiýa Avrupa altyn ýoly we Garypky içip içişdiki körük beşi istikamy berpa kılışyga tügümes hereketlendirgüş güç koşudu.

Bir naiye tenterbiye buyumlarını ken külemde işlep çıkarışını kandak emelge aşıralıdı. Ningjin naiyesi Shandong'un dijoga karaydı. Nahiye kölümü 900 kvadrat kilometre gibi yetmeydi. Ama memleket bu içe en çok soğudu ışıltılığan çenik üskünleri işlep çıkarış bazısı aylanıp, devlet işidiki 70%'in artık bazarını ilgiledi. Mesulatları dünyadaki 170 netçe. Devlet ve rayonu setildi. Bir naiye tenterbiye buyumlarını ken külemde işlep çıkarışını kandak emelge aşıralıdı. Ningjin'deki kesipler rayonu da çetel sodigerleri her bir bulun kuşkakladı mal. Setiviliş, yeni mesulatlarını tuncu tarkıtış, tetkikat ve işçi kubul kılış katarlık okşaş bulmağın işla bilen aldıraş bulup getti. Baş zavutlarının zakaz talonu mu bu yıl 8. ayı çizilip, boldi. Bir çenik üskünülleri karhanısının işlep çıkarış sehida 300'dün artık kepçerleş maşini adımı birlikini planlatıp, lazer nuru arkalık kesilgen zapçaslarını kepçerlep çekilgi keltirip, andın pürküp sırlap, kuraştırıp, yürüyüş maşinisini tez süratli yasap, iskilat kırgızdı. Shandong Ningjin'da hazır 3000'e yakın tenterbiye üskünülleri karhanısı ba. Bultur yıllık işlep çıkarış. Kımmeti 13 milyar 900 milyon yuengi yetip, kesipkarla 40 mıngdın eşip, kesip zencirinin yukarı töven ekını da şkorluş kıtırtkü boldı. Özü hemmini kapaletlendireleydiğen. İşlep çıkarış nispeti şu caydaki tenterbiye üskünülleri karhanılarının ortak alahidiliki. Hazır bir çinik üskünüsünü layeleş, tetkik kılıçtın işlep çıkarış. Pişiklap işleşkice andın ora. Kaçılap setişkici bolgan ceryanını Ningjin naye bazırdın çıkmayla tamamlıgılı boludu. Varlık zapçasla 20 saat işçidila seplenip boludu. Tenlerikini tövelletip, ünümlü aşırıştek bütün kesip. Zencirimi şu cayının rekabet evzellikini aşırdı. Diju şehri Ningjin Nailik Mağarip ve Tenterbiye İşleri Terakkiyat Merkezi'nin müdürü Yang Chang tonuşturup mundak dedi. Kesip zencirinin yukarı töven. Ekilleri mükemmel, bazı karhanıla bazar ihtiyacı asasen tetkik kılıp iç salmakını aşırıp,

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiği alıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğu alıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, adamla tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
3: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
4: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Yoğunluğucu dostlar, Tövende Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 11. günü ülke ministerlik dercilik asaslık rahbiri kadırlarının Partiya 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ügünüş, ızçıllaştırış məxsus muhakimi kurusu da kılgan

Hem bekre terakkiyatta ictimai adıllık ve hakkaniylik meselesini hel kılışka ehmiyet beriludu. Yeni terakkiyat ideyesi de çıntırış, devletimizin terakkiyat umumluluğu münasebetlik çonkur özgürü iştep takitildim. 8. Teminat tereplik kurulmuluk ıslahatını algı sözetiş. 2015 yıl 11. ayının 10. günü men Merkezi Komitet Maliye İktisat Rehberlik Kurpusu'nun yığınıda teminat tereplik kurulmuluk ıslahatını tırışıp küçe etişini oturup koydum. 2015 yıl 12. ayının 18. günü men Merkez İktisat Hizmeti yığınıda teminat tereplik kurulmuluk ıslahatının aşıkçı işlep çıkırış iktidari uçukçılıkını tügütteş, kaldıkını tügütteş, pişanı tügütteş, tenlerini tüvenletteş, kemtüklüğünün toluklaşını çın tutuştu orada takitildim. 2018 yıl 12. ayının 19. günü ben Merkez İktisat Hizmeti yığınıda müstekemleş, küçeytiş, yükseldürüş, ravallaştırıştın ibaret töt sözlük yeni talepini oturup koyup, bu töt sözlük fangcinin növetteki ve bunun dinkinki bir mezgildeki teminat tereplik kurulmuluk ıslahatını çonkurlaştırış. İktisatının yukarı süpetlik terakkiyatı türütkü buluşunun umumi talepi işgelikini tekitildim. 9. Terakkiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık. 2017 yıl 10. ayda men partiye 19. kurultayı da devletimiz cemiyetideki asasız ziddiyet, halkının kündün künge iş berivatkan güzel turmuş ihtiyacı bilen terakkiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık otursudaki ziddiyetki özgerdi. Bu umumluk takılıdığan tarihi özgürüş dep tekitildim. 10. Yukarı süpetlik terakkiyat türütkü buluş. 2017 yıl 10. ayda men partiye 19. kurultayı da devletimiz cemiyetideki asası ziddiyetinin halkının kündün künge iş berivatkan güzel turmuş ihtiyacı bilen terakkiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık otursudaki ziddiyetki özgergelikiden ibaret bu paket asası da şunundek yeni terakkiyat ideyesinin talepini közde tutup devletimiz iktisadının yukarı süratte iş baskıcıdın yukarı süratte ravajlanış baskıcı ötgelikini tekitildim. 11. Zamanevi iktisat sistemini berpa kılış. 2017 yıl 10. ayda men partiye 19. kurultayı da zamanevi iktisat sistemini berpa kılış ötgeldin halkışının ciddi talepi ve devletimiz terakkiyatının stratejik nişanı deb ta'kidlandi. 13. İşki çoğun aylanışını asası gavda kılgan. İşki taşkı koş aylanış bir-birini ilgiri sürdüğen yeni terakkiyat endisini berpa kılış. 2020 yıl 4. ayının 10. günü men Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin yığınıda işki çoğun aylanışını asası gavda kılgan. İşki taşkı koş ayınış bir-birini ilgiri sürdüğen yeni terakkiyat endisini berpa kılış gerek deb tekitildim. 13. Terakkiyat bilen xavfsizlikni bir tutaş pilallaş. 2015 yıl 5. ayının 29. günü men Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun kollektif ügünüşü de bir xatar terakkiyat ideyesini müstekkem turguzuş gerek deb tekitildim. 2016 yıl 1. ayının 18. günü men ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırla mahsus muhakeme kurusu da biz uçuk terakki kılıçta duş kilovatkan xavp xatar hırslani töt cahettin tahlil kıldım. 2018 yıl 1. ayının 5. günü men merkezi komitetka yeniden kirgen azala, kandidat azala ve ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırla muhakeme kurusu da yüksek ehmiyet berişki tegişlik 16 xavpni 8 cahetin körstüp öttüm. 2019 yıl 1. ayının 21. günü biz alayiten ülke ministerlik derecelik asasi rehberi kadırlarının tövençek tepekurda çıntırıp tırışıp zor xavp xatarının olduğunu iliş tügütiş mahsus

ayda umumüzlük ızçıllaştırış şart. Bunun da tövendeki bir kançı noktını yakşı ilgileşki diye katılış gerek. Birinci, yeni terakiyat ideyesini tüp maksat noktasının ilgileş gerek. Konula itkandek, cahan şunç kengri bolsa mı, avam devlet işlerinin asasıdır. Halk partimizin hakimiyet yürgüzüşünün en çoğun uli ve en zor küş kuvveti. Halkını baktki eriştiriş, milletini güllendiriş, hem partimizin zamani ulaştırış kuruluşu rehberli kılıçının mevkesi ve maksidi, hem yeni terakiyat ideyesinin yıltızı ve cini. Halk merkez kılıngan terakiyat ideyesi de çıntırgan, terakiyatta halkını közleş, terakiyatta halkı tayiniş, terakiyat neticilerden halkını ortak behriman kılıçta çıntırgandıla, doğru terakiyat karışı, zamani ulaştırış karışı peyda buludu. Dünyadaki tunci sosyalistik devlet bulgan Soyut İttifakı şallık neticilerini yaratkan bolsa mı, kiyin mağlup bulup parçalanıp gitti. Bunun iki bir mühim sebep şu ki, Soyut İttifakı kompartiyesi halktan ayrılıp gelip, özünün menfaatini kodaydıgan imtiyazlık bürokratla guroyga aynılıp kalgan. Zamani viliş bulgan devletti mi, eğer hakimiyet peşideki partiye halktan ayrılıp kalsa, oxşaşla zamani viliş neticisi ziyan yetidi. Ortak bir işini işe aşırış, iqtisadi mesele bolupla kalmasdın, belki partiyanın hakimiyet yürgüzüş asasığı takılıdığan zor siyasi mesele. Biz bayi namıratlıq perqi barğansırı çoğuyup, namıratlarının barğansırı namıratlaşıp gitişi, baylarının barğansırı biyip gitişigi yol koysak ergiz bolmaydı. Bayla bilen namıratla arısı da halk ötküsüz han peyda bolup kalsa hergiz bolmaydı. Elbette ortak bir işini işe aşırış için ihtiyaç bilen imkaniyetini bir tutaş oylaşıp, iktisadi, icdimai terakiyat kanuniyeti boyunca tedirci ilgiri sürüş lazım. Şunun bilen bir vakitte bu hizmette saklap duruşkun bolmaydı. Rayullah perki, şehri yezi perki, Kırım perk katarlık meselelerini anlı kalda teşebbüskarlık bilen hel kılıp, cemiyetinin umumüzlük terakki kılışı ve Adem'nin etraplık yetilişi türütkü bulup, icdimai adıllık ve hakkaniliğini ilgiri sürüp, terakkiyat neticilerden pütkül halkı tekimi köp, tekimi adıl nep yetküzüp, halk ammısının eriş duygusu, bəxt duygusu, bihaterlik duygusunu üzlüksüz aşırıp, ulağa ortak bir işinin şuarlı emez, belki körgülü, tutkılı, hakiki sezgili buluduğun emniyet işgelikini hakiki iz kıldırışımız gerek. İkinci, yeni terakiyat ideyesini mesele yönlenişi noktasından ilgileş gerek. Devletimizin terakiyatı yeni tarihi pellede durmakta. Yeni terakiyat baskıcının yeni talepine asasen, mesele yönlenişi de çıntırıp, yeni terakiyat ideyesini tekimi delcaydı ızçılaştırıp, terakiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hakiki türde yakşı el kılıp, yukarı süpetlik terakiyat kütürütkü buluş gerek. Meselen, pen teknikada özüge tayiniş, özünü kudret taptırış, devletimizin mevcut bop duruşu ve terakki kılışını belgeleydiğen asasi iktidar bop kaldı. Bu cihette kaldın boğduğun nurgun meselele mevcut. Yani meselen, devletimizde şehir yezla, rayullarının terakiyat perki bir kadar çoğun. Bu meselini zadı kandık hel kılışta nurgun yeni meselelerini çoğunkur tetki kılışkı doğru kilidu. Bulup mu rayun bölekleri bölünüp kayıt teşkiliniş, ahalının rayun halkıp yötkülüşü tezleşiş, dikallarının şehirde makal iş arzusu, suslu iş katarlık meselelerini çın tutup tetkik edip, pikir yolunu aydınlaştırış gerek. Yani meselen, iktisadi, icdimai terakiyat tipini, umumüzlük yeşil terakiyat tipi özgertişke tez türütkü buluşta yüksek ortak tonuş hasıl kılındı. Lekin devletimizin energiya sistemisi, kömür katarlık taş katma energiyagi yüksek derecede tayin edildi.

Dostlarının yadıda bolğandak biz bu bir qanç günlük programlarımızda Aysügül Qopurnyň Tarım jurnalı ilan kılıngan Süýlüş namlyk powestynyň aldyn kısmyny anlatgandyk. Adamda yeni bir adamga nisbeten awal bir yaxşı tuyğu paýda bolady. Andan bu bara-bara yaxşı görüşke aylandı. Bu adamni çoňkur yaxşı görgenden kin muhabbetke sögüge aylandı. Haqiqi sögüge erişken adam özünü acayip rahat, hoşal his kıladı. Turmuşi mänağı tulgan bolady. Her işten bäxt his kıladı. Hayatka nisbeten kızgınlyk paýda bolady. Kalbi tinişinip özünü her vakit bir hatar, hatırcam yiz kılıdı. Bu dəl dünyadaki en kaltız, en güçlük, en güzel energiye boğan muhabbet energiyasıdır. İlham bilen Gülçehre dəl eni şu şirin muhabbet duyğusu da əlləyləndi. Ondaq da, ola yeni kandaq işlağı duş kildiğandı. Bula kızıqsanla, dektanla devamlıq bugünkü radio jurnal programımızda ornaştırılgan Aysügül Qopurnyň Tarım jurnalında ilan kılıngan Süýlüş namlyk powestynyň devamı da bolsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Kinez Bitsi xanım, deb cevap verdi xizmetkar. Karinin onun çırayıdın külü vatkan dek bir haletini köydü. Karinin bundak iğir küllede esil zadile cemiyetideki tonuşlarının, bolup mu ayallarının özü bilen xotun işkisige olaydı gəmxorluk kılışıp keti vatkanını sezip yürü vatattı. Tonuş bilişlerinin zor yuşurup yürüşken xuşallıklarını o ötken ketim adu katının çırayıdı körgen bolsa, bugün bu çakarının közlerden çıkıp durgan məğrur bekişlerden körü vatattı. Ulanın hemmisi xuddu toy kılışı vatkandek bölekçili xuşalıydı. Onundun xotununun salametlikini soruşup durattı. Kinez Betsi xanımının kelişi onunla münasivetlik bir işini esigi salgallıqı. Hem adette onundun bizar işgeldiki bilen Karinin bir dillı tutulup udul boğak yatkan öygü mağdı. Taşkırk xanı da ser yoja üstelgi yetibilip putunu orunduk koyup bir nersinin resimini sızgaç xuşal sözlep oltırattı. İngiliz ayal muallim Anna ağırık yatkan küllerde Fransız muallimnin orunu da ser yocağı karavat attı. O Karinin kirgende tor tokup oltırattı. Karinin'ni körüpla orunudun dest turup tizini yerim igip salam verdi ve ser yocağını türtüp koydu. Karinin oğlunun beşini sılap koyup ayal muallimnin Anna'nın salametkini sorgan suallarga cevap verdi. Arkadın bovaknın kesilige doktorunun nemi digerlikini sordu. Doktor balının kesili xeterlik emez, köpürek yündürüp turunla dedi bigim. Lekin balının hazırgıça saklıqı yok okşaydı o. Dedi Karinin yan öydün çıkıvatkan bovaknın yığısını anlap. Balının iniganısını yaramsız mikin deb oylayman təksir, dedi İngiliz ayal muallim kesipla.
1: Nemiş kundak oylaysız,
0: deb sorudu Karinin cahidi toxtap.
2: Graf Poli xanımının muşundak boğan, ula balı yığılsa, ağırıp kaptu deb davala veripdu. Kiyin karsa, balının korsu keçip yığılap diken. İniganısının sütü yokken təksir.
0: Karinin bir neç sekund oyunup gelip, andın işkerki öyge kirdi. Bovaq inik anının kolu da tıpırlap ondusuğu yatattı. Çın kılıp ketken emçekni ağızıgı salısımı emmey, inik anı bilen balı bakucunun bezleştirige perva kılmay, toxtuma yığla vatattı.
1: Yaxşı bolay demedim o,
0: deb sorudu Karinin.
2: Bek mi kagışlıqıp gidip adıdı,
0: deb cevap verdi balı bakkuşu ayal şivirlap digidek.
1: Edivad kan kız, iniganının sütü yetmeydi kandı o erkaçan dev adıdı,
0: dedi Karinin.
2: Hemen mi şundak mekin deymen, Alexey Aleksandrovich?
1: Nemiş ki baldırak etmeysiz?
2: Kim yeytime? Anna arka divini ağırık yazsa?
0: Dedi balı bakkuşu narazı bolgan dek kılıp. Balı bakkuşu şu öydeki konu hizmetkarıydı. Karinin onun şu bir eğiz adı gepedin özügi dartımla vatkallıkını sezdi. Bu vak çın kılıp, hırkırap, tekimi katlık yığlaşkı başıldı. Balı bakkuşu kolunu silkip koyup, inik anının yenigi badı da, bovakni unudun elip, öyünün içi de menip yürüp bezdeşki başladı.
1: Doktor çakırtıp, inik anını tekşürtüp bakaylı,
0: dedi Karinin. Sağlam, ret giyingen inik ana, meni bula, eydivet mi giydi, deb korkandek, çıkırıp koygan tolgan köksini könlükinin işçigi kırgızı vetip, bir nimelerini dep oğdonşıp koydu. Ve sütü yetişme vatam diken dep guman kılgallarga neyikidi külüp mü koydu. Karenin onun bu külküsüdü mü özünü meskırı kılvatkan dek bir alametini sezdi. Beçeri bala, dedi balı bakkuşu, balını bezliyeç üyünün içidi menip yürüp. Karenin orunduğu gelip oldurdu. Çıraydın azaplı navatkallıkı çıkıp durattı. Közleri menip yürgen balı bakkuşu deydi. Bu vaktinin yığısı pesligenden kiyen, balı bakkuşu une reşat kılları igiz, kiçik karvatkı yatkızıp, yastıklı tüzeştirip koyup neri ketti. Karinin şundula ornıdın turup, teste putunun uçudu menip, balının yenigi keldi. Ve cimcit turup, onun uzak karap ketti. Tuyuksız, onun da çeçi bilen manliğinin terisini midirletip, bir külkü peyda bulup, yeni putunun uçudu dessep, asta çıkıp ketti. O aşkanığı çıkıp, kongurak berip, hizmetkarga doktor çakırıp gelişini buyurdu. Hotununun boğak bilen karı bolmağaçka, karın yeninin onun açıkı gelip durattı. Şu açıkı da hotununun keşiği kırmigen. Kenaz Betsi hanım bilen körüşüp çıkışını mı halımağan idi. Lekin yeni hotununu kündü yenimi kırıvaldıgan adam, Әмді неміш кірмейдіған болып қалды, дәп әйран қалмысын, дәп ойлап, атшықыны ішіге ютып, оның ожырсыға қарап маңды. Юмшақ елем селінған ішікнің алдығы келгенде, о аңлашны қалымайдыған бәзі гепле құлықығы кіріп қалды.
2: Әгер о өйден шығып кетмеген болса, о чағда сіздің мо, еріңіздің мо, Немешкі ұны рәт қылғының ланы түшенген боладдым. Шындақтымы, бұ ішта еріңіз кән қорсақ болыш керек.
3: Мән ұны деп әмәз, өземні деп ұнымайваты мән. Болдыла, бұ гепні қылышмайлыла,
0: деді Анна атшық келгенде қылып.
3: Болуды, лекін сізні деп өзіні етіваға адам білен қошлышып қоймастықыңызғы болмайдығанды? Şunun üçün onun hoş deyişini halımay mən.
0: Karenin çöçügen, özünü əyiplik yiz kılgan bir halette toxtap qaldı. Həm kəynigi yanmaqçı bolub etib, bunda kılsam sət bolmusun dəb oyludu da, kəynigi burulub, kısqı bir yötülüb qoyub ocırgı kırdı. Onun kırışı bilən tən ulanın paranları toxtap qaldı. Üstüge sür xalat kiyib alğan, Kısıkı kılıp kestirip etken kapkarı çaşları yumulak beşini bir alğan Anna sapadı oltırattı. Erini körüpla, çıraydiki tetiklik bir dillı yokap, beşini töven kılıp, Betsi'ge ensiz kıyafetti karap koydu. En yeni modu bu içe tikilgen şilapsini, beşiğa lampının kalpıkıdak çokçaytıp kondurup alğan. Üstüge bir terpinin gülü belinin üstüde, yeni bir terpinin gülü arkı yangı çüşken köküş könlek kivalgan Betsi özünün igiz, yapalak gevdisini tik tutup Anna'nın yendi oltırattı. O karın yenini beşini sel ekken hem meskırlık külgen kıyapıtı bilen karşı aldı.
3: Oy! Өйдіккелдікіңіздің құшал мән. Азыр сіз еч жәді көрінмейдіған боп кеттіңіз. Онына ағырып қағандым бұян сізні бір кетімі көріп бақмапты мән. Сізнің аннағы ғамқорлық қып тұрып атқаныңызды аңлап тұрдым. Ажайып есіл әрдәсіз.
0: Деді о, ұчық чырай білән, худді Кареніні хотыныға қылған ғамқорлықтыр үшін кән қорсақлық ордені білен мұкапатлымақчы болуатқан дәк қылып.

0: bizge mensup boladığını hapılık hem bəxtsizlik ya ki bəxit çeksiz bəxt bunun mümkünçiliki yok deyip oylamsız.
1: Bunun dinkin bana bundaq gəplərini qılğıcı bulman. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli bulamdı.
0: İkimizden dost olup üçümüz mümkün emez. Bunu özünüz mü bilirsiniz? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünlüğü sizden kararınızı bağlıq. Mən sizden fakat birli nersiye. Bunun dinkin ümit bilen yaşayım ben mu? Ya ki həsret çekip mu? Digen meseleye cevap verişinizi iltimas kılım. Eğer her ikisi gibi bombaydı odasınız, hazırlı gipinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer sizgi görünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz, sizgi ikinci görünmeyli koyu
1: ben. Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlaşımız. Son rast gepini kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallarla bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şoğun men onun işleri toğırlık kılınan geplerini pekatla anlaşına kalamayım ben.
0: Anna, benim apam doğrusu da bundak örmezsizlik bilen gep kılmasını sorayım ben.
1: Oğlunun bəxti bilen şan şarpının nerdiligini bilmegen ayalda insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir qetim dep koyay. Men hürmetimni kıldığan apam doğrusu da örmezsizlik bilen undak geplerini kımıgın.
1: Senin apanğı mihrin yok. Mihrin pekat tılının uçudala.
0: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
1: Şundak kıl. Hazırlı bir taraf kılıbet. Men allı burun bir karar gip boğan.

0: görgü kırıp gitti. Şudak. Del şu gap. Dedi Oblonski çoğun bir teni verip. Mən başka şu için emez. Del muş için geldim. Ulan benim mənsipimini östürüşti. Onun için gelip ulan rahmet eğitimi baydı. Lekin en mühim məqsidim. Muşu məsilin həl qılış. Tanrı sizge rahmet kısın. Oblonski Kenaz Betsi xanımını işkici uzatıp çıkıp, Pelin'in üstüden kolunun tomarı körünüp durgan yerge söyüp durup, edepsiz bir çakçakını kılıvidi, Betsi ya açık gelişini ya külüşünü bilmey iştik menip çıkıp getdi. Oblonski sınlısının yenigi kırıp, onun yığlap oldurganlıkını köydü. Oblonski bayıla nait hoşal, kötürengi idi. Sınlısının bu halatını körüp, bir dillik könlü yerin bulup, iç seyirlip, sınlısığı oxşaşlı bulup kaldı. O anladın salametlik ehvalini, ettigellikinin kandak ötgellikini sordu. Yaman, yaman, yamandı mı yaman? Kündüzlikim mi, ettigellikim mi, ötmüşüm mü? Kelgüsün mü oxşaşla? Tırkındın ğam qayğının içige petip ketip atqan da qılısan. Onda qıma. Könlünü xuşal tut. Hayatqı toğır qara. Onda qılışının müşkil işkelligini bilmen. Şundaqtı mı? Mən ayollarını birə ən yaxşı görüp qalsa, onun yaman kılıklarını mı okşaşlı yakış gördü o dep anlıgandım. Lekin ben onun ahlakı öçüp gettim. Hem de onun bilen birli yaşayamayım ben. Şensen onun telatını kösemle şürkünüp gitmem. Onun bilen birli öçüşüm mümkün emez. Hem de ben kandak kılım ben. Ben şünçilik bəxsiz ayal iken ben. Daim dünyada menin dek bəxsiz ayal yoktu dep oylap gitmem. Özümden bugünkü dek muşundak mudu iş ehvalı çüp kalıdı kallıkım ne. Zadılı oylamap tükenme. Desem işenmezlikin mümkün. Men onun nait az uçuraydıgan durus adam işkellikini. Özümden onun elevetken tırnık kıgımı tenkenmeydi kallıkını bilmem. Şundak turup mu onun da nefretlini men. Onun köngül köksünün kenglik edin nefretlini men. Menin mağarğı başka yolum kalmadı. Pekat. O ölüm demekçi idi. Oblonski onu gep kıldırmadı. Sağlıkın bombağaçka asan çeçildiğen bop kap sen. Rast gepni kısam. Gepte bek aşırı vettin. Emeliyette uncilik mi çoğuş yok. Oblonski külümsirep koydu. Başka adam bolgan bolsa, moşundak çoğun ışkı yolukkanda hergiz külmügen bolattı. Bundak çağdı külüş, kopallık hem hürmetsizlik idi. Lekin onun külümsirişi de çeksiz oxgönüllük ve oyallağı xas mihriballık eks etip durgaçka, uxul külümsireş kişini xap kılmaydı olu emez. Eksçe kişige semimilik ve teselli bir etti. Huddi ürük meğzinin yeğığı okşaş köngülünü yumuştattı, basattı, sevir kıldırattı. Onun külümsirişi anna da şu an aşındak təsir kozgıdı. Yak, Sitva, ben tügeçtim, tügeçtim. Tügeş kendimi beter buldum. Yak, tek tügeşkinim yok. Hem işte tügeştim de eytanmay men. Men tek üzül kesil tügüşüp ketmedim. Çın tatılıp, üzülüp gidey dep kagan targ okşap kaldım.
1: O tar pat ardı üzülüp gitti. Lakin hazır üzülgünü yok. Emma akıvet tolumu ecinişlik boludu.
0: Gerek yok. O tarını asta asta boşduvalımız. Cahanda ilacını tapkılı olmaydıgan iş yok.
1: Nurgun oyla pekat bir yolunla.
0: Oblonuski Anna'nın korkup duruvatkan közlerden u degen bu yolunun ölüm yolu işkelligini peres kılıp gepinin ahırını digüzmedi. Yok ulan hıyalladı bomma. Sen özenin ehvalını özen inek görüp yitemeysen. Men oylugallarımını sana aynen de bakay. Dedi o, kuşkuy külümsürşi de sel ihtiyat kılıparak külüp durup. Gepni baştan kılay. Sen özendin 20 yaş çoğun ademge muhabbetsiz ya ki muhabbetnin nemilikini bilmeyi durup tegdin. Bunu biz bir hatalık mı değil?
1: Korkunçlu hatalık.
0: Sana yeni değdiğinim bola iş bop bol diye. Hem de onun amal yok. Kiyin erindin başka ademini yakış görüp kagan bolsan. Bu bir bəxtsizlik. Bunun mu amal yok? Bu işini erin bilip gelip seni keçiripti. Oblonuski Anna'nın karşı fikrini saklap, bir iğiz gepni kılıp, bir toktap gep kıldı. Lekin Anna'dan hiç kandak sada çıkmadı. Bana muşundak gep.

0: Bilmeyme. Lekin sen onun bilen billi yaşaşka amalsız mən dep öz ağzını bilen digen. Yok. Ben ondak demedim. O gep ki xıramas mən. Ben hiç nimi bilmeyme. Hiç nimi düşenmeyme. Oğuz şundak. Ama sen bana... Sen düşenmeyse... Üzemni çonkur bir hangi beşimçilap düşüp git vatkan dek sezime. Men üzemni kutuldurmen diyenmeymen. Hem kutulup ketişkimi amalsız men. Hiç kısı yok. Biz seni bir amal kılıp ağının içinden tatıp çıkırvalımız. Kutuldurvalımız. Men seni düşünümen. Senin ümit arzularını ne? Yes tuyguluğunu sözlep bir işkimi amalsız işkelliğini mi düşünümen? Benim hiç kandak Hiç kandak ümit arzularım yok. Fakat bu işlerin çapsarak tügüşünü oylayman. Lekin o bu ehvallarını bilip, körüp durup etip du. Acaba sen onu azaplanmayvatı dep bilemse? Sen azaplansan, o mu azaplını du? Oylap bak, bunun da nemi çıkıdu? Fakat acıraş kandıla hem iş tügeydu. Oblonuski asaslıq pikirini nait təsti ağızdan çıxırıb, Anna'a mənilik qarab qoydu. Anna onun da cevabən heç nimə demək, çaşları qısqı qılıb qırqıb etilgən beşini çay qap qoydu. Oblonuski onun bir dilla ilgirki güzellikigi yanğan çıraydın, undaq xiyalının yoxluğunu köydü. Çünki Anna undaq bəxtin Bəhrman bulalmaydı qallıqını obdan biletti. Mən siləgə şüncilik içini mən. Əgər şu iş vücudu çıxıb qalsa, qandaq yaxşı bulatdı. Dedi oblonuz ki, bu qitim dadılıq bilən külüb. Boldi, sən heç nimi deməkli qoy. Tənrim, könlümdeki gəplərimi deyişim ki, mədət bəgəy. Mən əmdi onun qeşiqi qırp baqay. Anna çaknap turgan oyçan közlerini aksığı tikti. Lekin hiç nime demedi.
1: Sizge azadı nime kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizgi bombaydı kallığı togırlık yap kıgan.
1: Onu bilen körüşüp zörür bop kagan. Çünkü...
2: Ben oyal kişinin Nemi zörür yettin oynayışı bilen körüşü dağılıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmedik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himetini yüz abroyunu sakla şartı bilen beri do. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözde işçilişini yakış görseniz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Kirishdirgichisi Abdursul Abdiriyim. Hürmetli radio anlıgıcılar, emdi deyip tığla, stansımızdan başka serkıl programları da bolsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolur.
2: Uzak tarihi musabıda, men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, Dövletke cevap kaytırmen.
4: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Hatır meydanı da mundaq bir avazını anladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı.
5: Vatan en ihtiyaçlık çayğı baraylı.
2: Yaşlıkımız urğumaqta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
6: Siz aldığınız kılımağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
4: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davarının güzel sayıpsını açtı.
7: Burmamıqtın stanokçı. Tokyo'dan zapçaslağıca hemisi kalbimdeki senle buyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılığının tövrikidir.
7: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir Cungo'lukların mesuliyeti ve mecburiyeti.
8: Ben çoğun mine, vaxtım çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
9: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzuş səhəblik, yıqındım buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
10: Mən börek. Uxlumay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
9: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
2: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
8: Kiçikinə ot yalqını barmaqımızın uçunu illətalaydı. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoxdudu. Bir tamçı su kalpükümüzünü nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulluğun muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ömüdü.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötü səbəblik, zər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzur səbəblik, xizmetim normdan eşip gidip, tügişel edip kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmet kılgalıqdan agahlandırış verdi.

0: тыңшыдыңыз мұ?
1: Мән бір тамчы су.
2: Мән мұ бір тамчы су?
1: Мән сөпсізік еріқтің келдім.
2: Мән пакыз су амбырыдың келдім.
1: Güllükte güllerini soğurman.
2: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
1: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
2: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
3: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun liniyesi programımızını anladığımız bugünkü programımızdan asasi mesmulları tövendikçe. Canlı kutkuzguçi arğamca rastalla bir canlı kutkuzup kaldı mı? Köp tarmak hareket kullanıp amının etrafıdaki su muhitini koğdaydı, tüzeydi. Şincan asas katlamının yükünü yeni mu yenikletişki dair 6 türlük tedbirini elan kıldı. Namakul bulup keçirim sonra hükümü kandak icra kılınıdı. Haq talep kanun dasturi avazni qoğdamdu. Tövənli diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlar tutulsun.

0: Ana kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni. Sikot işçilerle tasit kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukapat poli tarıhtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş diyen şu da. Küller hakikaten tasit ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümle şundaq assamla, qarzların bırakıp tügep ketken bolsa, hemini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Şunun üçün kiçikkinin menfaatini dep, keyinki çoğ menfaatini kurukkanmaylı. Huşallıkını utturup koymaylı. Kene ondak bolsa, bizni huşallık duygusuğa başlap bardıgan küylerimizni devamlık anlaylı.

Sevimli dostlar, şu tapdı programımız devamlı şıvatıdı. Güzel tavsiyelerimiz yine devamlı silah için. Turmuşta gayda kem sözlük buluşunuzu samimi ümit kılıyorum.

Qadirlik dostlar, şu tapt programımız qaytıp keldik. Nayt xushal jurdigan bir kişi bar bolup, bir günü o bir süvetke liqqidi tuxumni qaçılap, setiş üçün bazağa minipti. Bir tağının kaptılığı kelgende, ihtiyatsızlıktan iliq süvetdiki tuxumla yerge tüşüp ketip, çekilip ketipti. Bırak o arkasını karap mı koymay, yolu ravan boptu. Etraptikiler onundan neymiş ki kendime karap koymay ketip kalıdıqallıkını sorganda, tuxumla çekilip boğanda, her kan çıkıgan bilen mu əsligi keltürgülü bombaydı, dep koyup, yolu ravan boptu. Kişiler bu adam ne? Hakikaten özünü xuşal tutuşunu bildiğin acayip akıllık adam ki ne bu? Deyişip gitipti. Demisim o, çekilip gitken tuxumlarını əsligi keltürgülü bombaydı de. Manım uşundak vaqtta akıllık kişiler kanç könlünü yerim kısımı bop boğa işini əsligi keltürgülü bombaydı qallıqını bildi. Ötüp gitken işini ötüp gitkeni bu içe kelgüsüdeki işini pilallık kılışını oylaydı. Herkes mi küçük işler için çeçilip, özünün keyfiyatını bozmaydı. Çoğunlaşka turmuştu yolukkan her bir işlerine biz salmak, temkin muamele kılışımız gerek. Soğuk kallık bilen iş bizirişini ögünü verişimiz gerek. Şunu sizge deydiğinim, dostum, açıklanmam. Asan açıklanmam. Keyfiyatınızı her vakit huşal tutun. Huşal keyfiyatlar için küylerimiz devamlı huzurunla da.

0: yet güzdi. Bu yıl yaz besilde memleket boyunca ülke rayon halkı yetküzülgen tok 278 milyon kilovattını eşip, 12 Senşa su elektrik istansının birli vaxtta tok tarqatqanlıqı beraber boldi. Şunu bilen bir vaxtta türlük yeni texnika, yeni vasıtalar mı arqarqıdın kolun olup, yaz besildeki tok bilen təminleşki kapalet kılışka katlaştı. Tok işletişinin yukarı pəllisi de Şendun ölkisi bütün ölkedeki 172 yeni tipteki energiye saklaş elektrik istansısını elektrik toruğu merkezleştirip zapas saklanan elektrini yetküzdi. Otur hesap bilen 1 saatte 7 milyon kilovat saat tok yetküzü alaydı. Şencin mevhum elektrik istansısı bilen sünni akıl texnikisini çoğunkur birleştirip, 60 netçi ticaret soğudu gerek, 14 mingdin artıq abunucinin 1 milyon 400 min kilovatlıq tənşeş iktidarını biriktirip, elektrik toğrunun oyunluş besimini önümlük yenikletti. Devletlik energiya idarisi davamlıq örlevatkan tok işletiş yükege karata, caylar ve elektrik toru karxallarının bütün küçü bilen elektrik işlep çıkırış ve oyunluş kapalitini küçü yetişige yetekçilik kıldı.
1: Stansımız haberi. Amerika Merkezi Komandallıq Ştabi 8. ayının 8. günü munulanı bildirdi. Amerika Deniz Armiyesi xadımları Lincoln namlıq avyamatkada FA-18 dərəcədən taşqırı çoğun seyri qərə namlıq uruş ayırplanını qoğdab, avyamatka zərbi beriş topunun uruş təyarlıqı halıdını saxlab, İranlı denizdə qamal qılışını davamlıq qatıq icra qılışqa kapalatlı qıldı. Şu künge qədər Amerika Armiyesi 53 soğudu paraxotunun yolunu özgərtib, işki paraxotunu yürüş ixtidarıdın məhrum qıldı, həm də işki paraxotqı çıxıb təşürdü. Amerikanın muavin zontonu Vanis Çukuni, Amerika İran'nın zörür bolğan uzaq müddətlik özgərtiş kürgüzüb, Amerika bilən texim yaxşı münasibət orınışını xalaydıqan xalımaydıqanlıqını gözüdü vatıdı. Əgər İran xalımısa, Amerika davamlıq besim işlətidu, dedi. İranın diplomatiya ministri 8. ayının 8. günü imundaq dedi. İran hazır Oman bilən Ormuz boğazının kanun mexanizmi, başqoruş usulü, əmdə paraxotlarının yürüş liniyesi haqqı da söhbətləşi vatıdı. İki tərəf kilişim aslı kılışqa naidi yıqıllaşdı. Lekin deniz boğazını qaytadın içi vetiş, aşmaslıq, yana başqı şərtləgi bağlıq. Bu, Amerikanın Amerika-İran düşünüş əslətmisigi xilaplıq kılış kılmışıqa tölən berişini öz işçiga alıdı. İran Səyyə Ministerliqinin muavin ministeri 8. ayının 8. günü Amerika armiyasının İranın nurğun caylarını bombardıman kılışı fosforluq ox doğrulağı çetilidiqallıqı toğırsada dəlil ispat barlıqını etdi. Bu xil bomba tekken adam ölmegen taqdırdımı uzaqçı saqaymaydıgan yarı iğizi payda boludu. İran aldın xükünü Amerika ve İsrailiya uruş ayırpalarlarının sunuq parçaları körünüşünü ilan kıldı. Bunun içi de Amerika armiyasının F-15 tıplıq küreşçi ayırpalarının parçaları ve nurğun uşkutsuz ayırpalan qatarlıqlaba. Amerika'daki bazı təhilçiler bu bir kısım sunuq parçaları 4. ayda Amerika armiyasının uruş ayırpalarlarının İran'ın İsfahan ölküsünün hava boşluğunu etip düşürülgeldiği bilen münasibetlik buluşu mümkün dedi. Amerika hükümet tərəf tığı bunun inkas qaytırmadı.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, yukarıda memleket haberleri ve halkara haberler anlattık. Haberlerimizden diktörleri Bahtiyar Turdu bilen Zumret Yasin. Nöbetçi muharriri Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

Hürmetlik radyo anıqçılar. Efopiya, Oromiya ştati Godino kentinin ahalisi Teji Gota toxu katıgı yenide durup minnettarlıq hissiyatı bilen mundaq dedi. 20 yıldın köprek vaxtın buyan ailemizde kalkutunu toxu katıgı köpeydi. Yeni sortluq köktatlardan şikayetim oslu aldıq. Yağaş öylerini mu yanılıdıq. Jongoluq mutakassislər bizge yaxşı turmuş keçirişini kolmu kolu ögetti. Paytaxt Addis Abebaga avtomobil bilen 2 saat mi kelmeydigan Godino kenti kündilik otirçi kirimi 0.15 Amerika dollarga yetmeydigan en tayin namarat kent. 2025 yılı 5 ayının ahırda Jongo Efopiya yezgilik hemkarlığı namaratlarını azaytış ülke körüstüş kentinin tuncu türkimdeki sınaq türü bu yerde resmi başlandı. Jongo'nun Efopiya'yı yardım berdiğen 4. kararlıq Ali Yezgilik Mütəxəssislər Qrupsidiki 8 Yezgilik Mütəxəssisi kentlərgi berib, Jongo'nun namaratlarını azaytış

0: Hatta özüge yüzlenmeydigan bolup kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemmeni qaytadan başlaşını karar kıldı.
1: Üçüncü numaralıq bemar.
2: Doktor, men xamışlık kesilik griptar boğa okşayman. Qandaq davalansam bula.
0: Ciddileşmen. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikolog davalasaq mı?
2: Aktip yüzünü men. Özümünü özgertti men. Hazıraklı özgürüş mü? Meni ümitge texime yıkılaştırdı.
3: Psikik sağlamlıqa köngül böleydi.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 11. günü ülke ministerlik dercilik asaslık rahbiri kadırlarının Partiya 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ügünüş, ızçıllaştırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni terakiyat ideyasını çonkur ızçıllaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

yeni terakiyat baskıçının yeni talepiga asasen mesele yönlüşüde çıntırıp, yeni terakiyat ideyesini tekimi delcaydı ızcılaştırıp, terakiyat tanpın bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hakiki türde yakşı el kılıp, yukarı süpetlik terakiyat kütürütkü buluş gerek. Meselen, pen teknikada özgü taynış, özünü kudret taptırış, döltümüzün mevcut bopturuşu ve terakki kılışını belgeleydiğen asasi iktidar bop kaldı. Bu cihette kaldın boğduğun nurgun meseleler mevcut. Yani meselen, döltümüzde şehir yezla, rayonlarının terakkiyat perki bir kadar çoğun. Bu meselini zadı kandık hel kılışta nurgun yeni meselelerini çoğunkur tetki kılışı doğru kilodu. Bulup mu, rayon bölekleri bölünüp kayıt teşkiliniş, ahalının rayon halkıp yötkülüşü tezleşiş, dikalanın şehirde makalış arzusu, suslişiş katarlık meselelerini çın tutup tetki kılıp, pikir yolunu aydınlaştırış gerek. Yani meselen, iktisadi, icdimai terakiyat tipini, omumüzlük yeşil terakiyat tipi özgertişke tez türütkü buluşta yüksek ortak tonuş hasıl kılındı. Lekin döltümüzün energiya sistemisi kömür katarlık taş katma energiyagi yüksek derecede tayinudu. İşlep çıkırış ve turmuş sistemisini yeşil, tüven karbonlu kılıp özgertişte besim nait çoğun. 2030 yıldın burun karbon çıkırış miktarını çok kıymetki yetküzüş. 2060 yıldın burun karbonni neytrallaştırış, nişan vazifesini orullaş, pevkuladı müşkül. Yani meselen, ixtisatının dünya vilişi de tətür iqim körülüşke əgişip, taşqi muhit barğansırı mürekkep ve özgürüşcan bop getdi. Biz, cəzmen özümüzgü tayiniş, özümüzünü kudret tapturuş bilen içi vitiş, əmkarlışının münasivetinin yaxşı bir tırap kılış, xalqara iş təksimatıqa pahalı katniş bilen, dövlət xövpsüzlükini kapalatlandırışının münasivetini yaxşı bir tırap kılış, taşqi məbləğdin paydınlış bilen, xövpsüzlük cəhətin təşürüşünün münasivetini yaxşı bir tırap kılış gereklikini tonup yetip, xövpsüzlükini kapalatlandırış aldınq şərti astıda içi vitiş dairisini kəngitişimiz lazım. Qısqısı, yeni terakiyat baskıçıgı kırgendin kiyin, yeni terakiyat ideyesigi bolgan çönçimizini üzlüksüz çonkurlaştırıp, teximu dəl cayda əməli tədbir qolunup, yukarı süpetlik terakiyatını hakiki işqa şürüşümüz kerek. Üçüncü, yeni terakiyat ideyesini külpet yeni noktasının ilgileş kerek. Müşkülat kalmaslık üçün baldur amal kılgılık. Alak bolmaslık üçün baldur müdafiye körgülük. Döltümüz cemiyetideki asasız ziddiyetinin özgürüşü ve halkara küsiliştürmesinin çonkur tanşilişige ägişip, döltümüz terakiyatı duş kilovatkan işki taşki xavup qatar mislisiz aşmaqta. Şuna külpet yenini küçeytip, tövençek tepekurdu çıntırıp, teximi mürekkep, qiyin vaziyetke taqabul turuşqa her vakit tayyar turuşumuz şart. 14. 5 yıllık yirik plan teklifide xavupsizlik meselesini intayin gevdilik orun kuyup, bihatar terakiyatını dövlət tərəqiyyatının ərqaysi sahələri və pütkül cəriyanıqı sındırışını təkidildiq. Xəvbsizlikdən ibarət bu ul puxtu bolmasa, tərəqiyyat binası məzmud bolmaydı. Siyasi xəvbsizlik, xəliq xəvbsizliki, dövlət mənpəətini əmmidin əla bilişinin orqanik birlikidi çıntırıb, həm kürəş qılışqı cürət qılıb, həm kürəş qılışqı mayır bolub, özümüzni umumüzlü küçeytişimiz, bolup mu, çöçütüş əməli küçümüzni aşırışımız lazım. Makro egilik cəhətte çoğun davalğuşnun aldın eliş. Kapital bazırda taşqi məbləğnin köpləb kirişi, köpləb çıxışının aldın eliş. Aşlıq, energiya, moyun baylıqlarının təminat bir xətərlikige əqiqi kapalatlı kiliş. Kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqumluqi. Bihaterlikige akik kapalatlı kiliş. Kapitalının tertipsiz kini işi, yava ilaca işinin aldın iliş gerek. Yani ekologiyelik muhit bihaterlik

Şu işten keyin Gülçehre tarbiyalash ve teşviqat bilan bu xizmetin önümünü östürgülü bo'lmaydiganligini. Her bir ailenin tarbiya muhitida farq bo'lganligini. Farzandlarning o'xshimagan darajada psixik besimlar uchraydiganligini his qildi. U kanit kadrlarining yordamida oilalarni turga ayirib chiqdi. Hem şu bo'yicha oldi bilan ajrashgan oilalarning farzandlari, cho'nglab yiqayotgan farzandlar, her ayıl münasiyeti yakışı bulmağın ailelerinin pəzentlerinin ruhi halde ve ayıl muhidini ilgilip, ailelere çekirip yetekleş, təsir kürsüdüş arqılıq ailelerinin mənvi muhidini özgertiş getirişdi. Xizmetle şu yusunda dağımlaşmaqdı idi. Adı anıla Gülçehre'nin yetekleşi nəticisi de pəzentlerinin ruhi halde köngül bölüşünü, yetekleşini öyrəndi. Gülçehre'ni izləb məsləhət aldığanlarımı köpəydi. Demek, kənətiki balala dağı doğusuz, şauqın sürənsiz köngül bölüşke, asıraşqa, mehir muhabbetke erişi vatatdi. Şu günlədə Ayzıbamı kənki gelip, kompüter işlerini işləşki kırışıp getdi. Həm, o Gülçehre'nin amraq sınısı bub qaldı. 5 yıldın bu yan Gülçehre xuddi kışlıq üçəki kirgendek bub qalğan idi. İlham onu astı-astı uyğutup, muz öngördən ilib çıxdı. İlhamın kızgınlığı onu sergekleştirip, onun kalbinin çoğunkur qeydede kümülüp qalğan yes duyğularını, kızıqışlarını uyğattı. Onun ruhi halde de canın iş görülüşge başladı. Onunla nisbetten, kuyaşının her günkü nuri tönü günkügi qarığanda nurluq, her seherinin mehri tönü günkidin ısıq bilinetti. Onun çırayı nurlup, akkam süzük mənzi, bahar jamılda içilgan şaptul çiçekdek kızırışkı başladı. O her günü hoş keyfiyatı orundan duratdı. Xizmetlerini canlıq, etraflıq işleydi.

Yazının aptaplık bir dem iliş günü Gülçehre'nin yakın dostu Nadira'dan telefon geldi. Gülçehre, nimandak yok ap gidesin. Mendek dostunu unutup kaldın mı nime? Şu çağda Gülçehre, yakın mezgilde bu dostu bilen pekat alakılış bakmağalıkını istek aldı. Keçirgün dostum, yakında boyan hizmetinin aldıraşçılığı bilen seni izleyemeyle kaldım. Üzençü, yakıştır vatkan sana. Boldu boldu, kuruk ahval soruşmay. Bugün keçti körüşeyle çü. Makul, minin mi seni köyüm kegen? Ola tez tamahhanın ayrımhanısı körüştü. Netçayı köymüsem, başkıcı güzel iş gidip sence mu? Çırayların nurunup gidip du. Anlısam, Adem'nin köyünde sığındığın söğünü bulsa, bağın sırı güzel iş gidedikken. Bire layık tipi olmağın sana. Gülçehre Nadira'nın çakçığını anlayıp, villada kızırıp getdi. Navada Nadira'nın bu gibi doğru bulsa, Gülçehre'nin kündün günü güzel iş gidip atkallıqıdın, onun köyünde nahaydı kudretlik bir söğünün bağlıqını cazım kılış, təsəməsiydi. Bu kudretlik söğü onu bağın sırı güzelleştirip lokanmay, bağın sırı güçlendirmekte idi. Şındak, ''Mən birisi bilen muhabbetleştim.'' dedi Gülçehre nurluq gözlerinin dostluğu dikim. ''Nime? Çok çakıp koysam, rast çıkıp kaldı o. Digine, o kim o?'' Gülçehre özünün ilham bilen hissiyatının yitiliş, çonkurluş çariyanını Nadira'ya sözləpmədi. O, naid köp sözüldü. Ameliyette bu muhabbet tarihi kısqı idi. Pekat 4 aylık muhabbet keçirmişleri idi. Qağalları, Gülçehre'nin şu keçirmişlerine sığındırgan his duyguları idi. Nadira bir tarafdan, 5 yılın bu yan, emdi er kişi degenge karabımı koymayman, herkes toyqınmayman deyip şürgen bu dostunun layık tapqınığı hoş bulsa, yeni bir tarafdan Gülçehre'nin sözlerdeki güzel muhabbet təsvirlerini anlayıp, nesir anlayıpkan deyip hazırlandı. Sen o erni bek çonkur yaxşı görüp kapsan cümle Gülçehre. Rast deysen, ben onu çonkur yaxşı görüp kaldım. O nıksansız, İsil er, salapetlik, kilişken, bilimlik, fəzilətlik adam. Onun muhabbeti bahardaki yağmurdak kalp zeminimini gülistanğa aylandırdı. Mən onun dinkildiğin tuyğulanın güzellikigi əsir buldum. Gülçehre'nin avazda pəxirniş tuyğusu caranlıb duraddı. Ola uzaq paranlaşdı. Gülçehre könlü azar yegen, dilxasta boğan çağları da cemi güzel sözlərlən könlünü avundurduğun. İşencini çıngıtadığan, çankaklığını kandırıp durduğun bu dostluğa ilham doğrusatki sırlarını töküp bulup, Huddi ilham bilen ikisinin münasiyetini resmileştirdiğin birer resmiyetini becerivatkan dek şatlıqqa işencik doldu. Künler, coşkun hizmet, ünümlük ügünüş, muhabbetlik paranla kızgın söhbetle bilen bəxt içi de ötmekte. Eğer Gülçehre'nin ensizlik silivatkan bir nesi bağ deyilse, o dəl İlham'nın kendidiki hizmetinin ahırlış vaxtının yakınışı idi. Turpla bu xil təşviş onun könlüge sayı taşlap, özünü taşınıp kaldığan dək tuyğu payda qaladdı. O halen ki Gülçehre'nin kuladın kilidiğini bulsa, İlham'nı çin kalbidin suyuşlu idi. Vakit haman bu riyallıqını başlap geletdi.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turgandek, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınmı yanmaslıq, menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміте ә мұқадәсікіне аңылы қоғдап, аятлы мәдірләп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: güvende durun. Yumuristik buluş ve daim kakaklap gülüş sağlamlıqını saklaşka paydalıq. Çünkü külke kanının ayrılışını aşırıp, sezimcallık hormonunun azlı buluşunu azaytır. Herket sizin tekim mi yaş kalıdı? Hayatlık herkette. Bu gap eğitilişi neydi asan bosu mu? Lekin hakiki herket kılığında emişe nurgun tosalğılağı uçuraydı. Herket kılış usulü ve şekli köp kıl buluş, şekil bilen kırışıp kalmasını gerek. Biz yugurmasak mı, basketbol oynamasak mı buludu? Lekin sırtkı çıkıp sayılı kısaq, işkı berip gelişti piyadı mansaq, her günü belgelik öyüşlerini kısaq buludu. Biz yana adli halda bir yürüyüş tajji gumpisi ya ki badoncin herkete oynasaq buludu. Bunların əmisi nait yaxşı çeniqiş usulu bulup, yürek öpkinin ixtidarını ünümlü küçeydudu. Herket kılışta en muhimi qatdi davamlaştırış. Hergiz bədininizi bekar taşlap koyma. Yemek işmek sağlamlıqı dikkat kılış. Açlık əmmidin muhim, yemek işmek her birimiz üçün intayın muhim elbette. Yemek işmekinin süpüti muhim, lekin miqtari kekimi muhim. Qanda kılganda kekimiz sağlam boğulu buludu. Əməliyyatda köp sandıki kişilerin yaydığan yemeklikini bütünlüğü sağlam dəp ketkili bulmaydı. Her bir adamın azdır köptür amraq yemeklikü buludu. Şuna, miqtarını kontrol kılış tekimi muhim. Eğer siz tuzluq yemeklikten yeşini yaxşı görsünüz, məzlik tək yeskisiniz, ondaqda amal bar aş tuzluğun kubul kılış miqtarını azaytışınız. Her günü 5 gramdan aşırı vətməsliğiniz gerek. Eğer siz kordaq yeşini yaxşı görsünüz, bu xil maylıq, ama naiti təmlik yemekliklerini yeginizde, mayının kubul kılınışını imkan kadar azaytışınız, ziyad köp istimal kılmasınız gerek. Bu, yürek kan tomurlarınızı iğir besim elib gelir. Eğer siz tatlı yemekliklerini yeşini yaxşı görsünüz, meyli tort ya ki kempit bolsun, bu nersle kan şekerini aşırır. Şuna tərkibide şeker boğan yemekliklerinin kubul kılınışını imkan kadar azaytışınız, kerişini keçikdürgendim başqa, yana sizden teximi yaxşı alat yetişinizde yerden verir. Uyku intayın mıyım? Qeyriş yolu da uyku meselesi bargan sırı eğrilişip, uxlayalmaydıqalar bargan sırı köpeyişi mümkün. Her bir adam ihtiyaclıq boğan uxlaş vaxtı mı uxşaş bulmaydı. Qanda qılganda yaxşı uxluğulu buludu. Uxlayalmağanda uykunun gıdıxılınışını kontrol kılış usulini sınav baxsı buludu. Karvatka çıkan denkin, amalba uxlaş bilen münasasız işlanı qınmaslıq. Məsələn, kitap görüş, yan telefon görüş, nersi yiyiş və başqa işlar üstüde fikir yürgüzüş degendi. Eğer karvatı yetip 20 minut küçü uxlayalmağan bolsanız, ornunuzdan türüp yatak uygun çıkıp mehman kanıgı kır. Özünüzde tekimi ciddiyleştirdiğin, zihninizde tekimi çarçıdığın işlerini kılma. Özünüzde azadı kıldığın işlerini kılın. Meselen, bedeninizin uyer bir yerini uğulap bekin. Isık soğup tutunuzu çıla. Bir kadar azada muzika anlan, ya ki özünüzde hoşal kıldığın işlerini oylan. Kısıksı, özünüzde erken tutun. Uykunuz gelgende andın karvatı çıkın. İkinci gün ertegende ornundan turuş vaxtı muqum buluş ekerek. Məsələn, saat 7-də orundan turuş degəndir. Aldınqı günü kəşdə saat qancı bilən uxluğan, ya ki qancılık vaqt uxluğan buluşunuzun qəti nəzər, bu vaqtda orundan turuşunu davamlaşdırğan dinkin, kündüzdəki royalitiniz yaxşı olmasılığı mümkün. Lekin, bu kəşdik teximi asan uxluşunuzu şərait yaratıb verirdi. Əlbəttə, bəzi kişilər hər qan çıxıb uxlaya almaydı. Bu çağda siz doktorxanığa verib, doktorunu izləb, uyqunu yaxşılaydıqan doğrularını işiltib, uyqudaki tosalğıdan qutulsunuz buludu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdım. Öyəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən fəqətlə yolunuzu yurtdışını oylayma. Hər gizmi qop qurup öyünü yurtdıb, qəmmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Canlı kutquzguçi arğamca rastalla bir canlı kutquzup kaldı mı? Köp tarmaq hərkət qollanıp ammının atrapıdaki su muhitini qoğdaydı, tüzeydi. Şincan asas katlamının yükünü yenimu yenikletişki dair 6 türlük tədbirini elan kıldı. Namakul bulup keçirim sonra şükümü qandaq icra kılınıdı. Haqtalab kanun dəstori avazını qoğdamdı. Tövənli diqqətlər programımızdan təfsili məzmunlar olsun.

Şincan asası katlamının yükünü yenimo yenikletişki dair 6 türlük tedbirini ilan kıldı. Şincan Uyğur Abdunum rayon katlamıdın şekilvazlıqını tüzep asas katlamının yükünü yenikletiş məxsus hizmet mexanizmi işxanısıdın ilginleşçe asas katlamının yükünü yenimo yenikletişke küş koşuş, türlük hizmetlerden süpütünü östürüp önümünü aşırışkı türkü buluş üçün yakında dikkatli asas katlamda inkas kılıngan gevdelik meselelerge merkezleştirip asası katlamdan yükünü yenimo yenikletişki dair 6 türlük tedbir besip tarqıtılgan. Bu kıdım ilan kılıngan 6 türlük tedbirde hizmetlerini ilmi, muvaffaq uğurlaştırış, növetçilik dijorniliğini başkuruşunu kılıplaştırış, Dämiliş aram ilişka haqiqi kapalatlık kılış, rakamlik teknikini kolunup yükni yenikletişki küş koşuş, yükni yenikletiş namı bilen mesuliyetini yenikletişinin aldığını iliş, mesele jipuşçini təşürüp umumi uxturuş kılışını küçəytiş qatarlıq 6 tərəb çördülüp, həm yükni yenikletişinin qatlıq ölçümü bekitilip, həm mesuliyetini ada kılış çigrasi aydınlaştırılıp, bağlaqını boşdış, əmma boşşıp kalmaslıq, Yükni yenikletiş, ama mesuliyetini yenikletmezlikten ibaret koş yönülüşlük kalıplaşkan yönülüş şekillendirildi. Bu konkret etkanda hizmet süpüti ve önümünü östürüş, önümsüz ismini koşup işlemezlik. Növetçilik kılıdığan oralarının türünü ilmi dälce ayda ayırış, hizmet bilen demelişini muvaffaq tamponlaştırış. Şinbautong sistemisinden yaxşı paydalanıp, zörür bulmağan yoxlumadan ötüş, iz kaldırıp dälileşini tertip kiseliş. Asas katlam kadrlarının mesuliyetini zimbigi ilip netici yartışığa türtkü bulup, yükni yenikletiş bilen mesuliyetini yenikletmezliğinin münasiyetini toğırtınış. Sizil türde tipik meselelerini tutuş, 101 vatkan meselelerini tutuş, aşkara umumi uxturuş kılışını tutuşunu öz işçi kalıdı. Bunundan ilgiri bu işxana asas katlamının inkasi küşlük bolgan meselelerine karta çoğunkur təşürüb, tətqiq kılışını kanat yaydırıb, 1200'dan artıq kadrının pikir ve təklifini anlap, 1000 parçadan artıq sual kayğızını jığıb, asas katlamının iltimas təlibini toluq qobul kılış asası da bu tədbirini tüzdi.

namakul bulup keçirim soruş hükümü kandak icra kılınıdı. Lavvan Daşilong degen ismi bilen Şucaydaki məlum danlıq münberde Xiaoming Şıqıvas, nurgun ayallar bilen muhabbetliş vatıdı. İsmi cismi layık Üjmükönül degen uçurunu yolladı. Başkalarga

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp,

Hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusi. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhem.

Qadirli dostlar, şu tap programımız qaytıp geldik. Nayt xoşal jürdigan bir kişi ba bolup, bir günü o bir süvetke lık qıdı tuxumnı qaçılap, setiş üçün bazağa minipdi. Bir tağının qaptılığı kelgende, ehtiyatsızlıktan elik süvetlik tuxumla yerge düşüp ketip, çekilip ketipdi. Bırak o arkasını qarap mı koymay, yoluğa ravan bopdi. Etraptikiler onundan nemiş ki kendigimi qarap koymay ketip qalılganlıqını sorğanda, tuxumla çekilip boğanda, her kan çıkıgan bilen mi əsligi keltürgülü bombaydı, dep koyup, yolu ravan bopdi. Kişiler bu adam ne, hakikaten özünü xoşal tutuşunu bildiğin acayip akıllık adam ki ne bu, deyip ketipdi. Demisi mi, çekilip ketken tuxumlanı əsligi keltürgülü bombaydı de. Manım uşundak vaqtta akıllı kişiler kanç könlünü yerim kısımı bobboğa işine əsligi keltürgülü bombaydı qallıqını bilirdi. Ötüp ketke işine ötüp ketkeni bu içe kelgüsüdeki işine pilallık kılışını oylaydı. Her gizmo kiçik işler üçün çeçilip özünün keyfiyatını buzmaydı. Çoğlaşka turmuş diyalıkkan her bir işlağa biz salmak temkin muamil kılışımız gerek. Soğuk kallık bilen iş bicirişini ögünü verişimiz gerek. Şunu sizge deydiğinim, dostum, açıklanma. Asan açıklanma. Keyfiyatınızı her vakit huşal tutun. Huşal keyfiyatlar üçün küylerimiz devamlı huzurunla da.

Yakında Alatau kömür yol portu almıştırış. Kaçılaş Ambar rayonu da meşgulat toktumedi. Kündülük türlük malla. Abdumobil zapçasları. Maşine iliktir mesulatları lık kaçılangan Rungo Avrupa növeç poizleri çigradın kırıp almıştırış. Kaçılaş grup bulup yolga çıkışını tertiplik tamamladı. Bu yıl Alatau tömür yol portu arkalık katlıgan Rungo Avrupa növeç poizi 3785 ketim bulup. Bulturki okşaş mezgildikidin 16,9% aştı. Tamamlangan yük toşuş miktarı 8.898.000 tonna bulup. Bulturki okşaş mezgildikidin 14,5% aştı. 15. 5 yılının başlanış yılı da Alatau tömür yol portu da növeç poizlarının katnaş miktarı. Yük toşuş miktarı koş eşip, taşkı soğudu karhanılarının ticaret ünümü mokim açtı. Yukarı ünümlük. Ravan bolgan çigra halkıgan eşya obroti vaziyeti port ıqtisadının süratini tezletip terakki kılıvatkallığının en bivastı tesviri bulup kaldı. Port kaldıraş yukarı ünümlük boldı. Yük transportu da sürat tezletildi. Alatau tömür yol porti devletimizin Jungo Avrupa növeç poizlerinin otra Asya. Avrupa'ya katnaydıgan en asaslık tömür yol portlarının biri. Devletinin birinci derecelik portu buluş süpüti bilen Alatau portu bir belbak. Bir yoldaki muhim yol bulupla kalmay. Yine Bortala Mongol Abdunum Oblastı'nın yukur süpetlik terakkiyatının küçük motoru. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi Alatau Vokzali Yük Kaçılaş Seyhinin Mavun Mudiri Gavucan Mundak tonuşturdu. Vokzalda 4 meşgulat meydanı, 72 meşgulat liniyesi tesis kılıngan bulup, bütün yıldaki 365 gün toktumay meşgulat kılış işkaşırıldı. Transportunun yukarı pelli mezgili de her 20 minutta bir nöbetçi poiz kırıp çıkıdı. Aylanış zişliği çoğun, meşgulat ketim sani köp bulup, port baştın ahır aldıraş. Yukarı ünümlük yürüyüş halatını saklap gelgen. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi Alatau Vokzalı Yürüştürüş Sehinin Orullaştırış Hadimi Yan Hongvi Mındak dedi. Mən dəsləb işligən vaqtta port künügə otdur hesab bilən 10 nəçi növətçi poiz qatna itdi. Hazır port arqılıq künügə otdur hesab bilən 23 növətçi poiz muqim qatna idi. Bugünkü gündə bütün küllük məşğulat əndizisi vaqt bölüki çəkilmisini buzub taşla. Port yürüyüşünün roşen alahidlikiga aylandı. Nöbette port nöbetç poizlerinin yürüyüş liniyesi 128'ge kemiyip, Germaniye, Polşa, Katarlık 21 devletke tutaştırıldı. Toşuluduğan mal 200'dün artık türünü öz içige aldı. Mal ekimi kurulması sicil elalaştı.

Kolaylaştırılan tam ojneden ötküzüş tedbirlerinin paydısı da. Alatau portudaki mal vakaletçilik karhanılarının terakkiyat vaziyeti küçük oldu. Şincan Alatau GN Eşya Obroti Çekik Şirketinin kesip direktörü Wang Chunhuan mundak tonuşturdu. Hazır tam ojneden ötküzüş resmiyetini beceriş intayın kolaylık. Növetçi poyiz Çigrad'ın kırıpla ıltımas kılış resmiyetini mas kademde tamamlayalaydıgan boldi. Mallanın umumi obrot ünümü yukarı götürüldü. Port tertipini el alaştırışının paydısı da. Şirketinin birinci pesildeki yük transport kesip miktarının eşi nispeti 20%'nin halkıdı. Import, export, zakaz taloni mukim açtı. Karhanılarının Asya, Avrupa eşya obrotu yolunun mukimliğine bolgan işenci tolup taştı. Tertip inçki işlendi. Tamojnidin ötküzüş ünümü zor derecede östürüldü. Yük transport miktarının mukim eşinin arkası da portnın yumuşak. Kattık materyal esleheleri derecesinin mas kademde östürülgeldiği. Tamojna tömür yol karhanılarının maslaşıp küş çıkargallıkının neticesi var. Çigra halkıgan meşgulatını cipsilaştırış ravan bolmaslık, tertip mürekkep buluş. Keçide yol yürüyüş çeklimi uçuraş katarlık ağırık noktalarına karta. Her kaysi birleşme tekşürüş oruları meşgulat tertipini elalaştırış. Tamojnidin ötküzüş endizisi de yenilik yaratış. Hem türkü buluş mekanizmini takamıllaştırış arkalık. Eşya obrotudaki tosuk noktalarını her tereplimi ravallaştırıp, meşgulat vaktini kıskartıp, portnın miktarını aşırıp, işlep çıkırışını mokumlaştırışıga puhtu asas saldı. Alatau tamojnisi tekşürüş, birinci bölümünün başlığı Turgunjan Kasım mındak dedi. Ekli iktidarlaşkan nazaret kılış başkuruş üskünlerge tayinip, aldın iltimas kılış, aldın kelişip tekşürüş, merkezlik tekşürüş katarlık, kolaylık tedbirlerini umumüzlük yolu koyup, bütün küllük tamojnidin ötküzüşke kapaletlik kılış mekanizmini kattık emeliyleştirdi. Nöbette portta yek ketimlik yük sandıkını almaştırış. Kaçılaş vakti 90 minut içide kıskartılıp, tamojnidin ötküzüş umumi vakti zor derecede kıskardı. Karhanılarının tenlerhi zor derecede tövelledi. Şincan, Şindongfeng, Kabil, Çekik şirketi bunundun menfaatlen güçlerinin biri. Şirketinin baş direktörü Li Seyhuy mındak dedi. Karhanının mal eksport kılış ketim sani köp. Çigra halkıgan transport ihtiyacı küçük bolgaşka. Portnın tamojnidin ötküzüş tertipi hıçamlangandın kiyin. Mallanın çigradın kırışı, çıkışı tehimi ravallışı. Eşya obroti ve ambarda saklaş tenlerhi ünümlük azaydı. Zakazını tapşuruş yukur ünümlük. Tez boldi. Karhanının Asya, Avrupa bazırda çonkur yıldız tartış şençi tehimi açtı. Alatau vokzalının işlep çıkırış, meşgulat ünümünü umumüzlük östürüş. Meşgulattaki tosuk noktalarını ravallaştırış için vokzal taşkı cihettin maslaştırış. İşki cihettin meşgulat kılıçtın ibaret, işki cihettin tertibini elalaştırdı. Alatau vokzalı yürüştürüş sehi partiye baş yaçaykısının şucisi ve daha haymundak dedi. Vokzal tamojna çigra tekşürüş. Mal vakaletçilik karhanıları daimlik alakılışış. Hemkarlışış mekanizmi ornatıp. Import, export, növeç poyizini aldın tekşürüş tüzümünü yolu koyup. Keçide mal ötküzüş vokok çekini koyup etti. Keçide nek meydanda tekşürüş. Kuruk poyizlarının kaytış, almışış, bütün tertipini karatmalık elalaştırıp. Yük sandıklarını lövülep, saklaş ölçümünü bir tutaş kalıplaştırıp. Tarmak halkıp, cipsilişteki boğuk noktalarını ravallaştırıp. Umumyüzlük tamojnidin ötküzüş ve tekşürüş ünümünü hakiki östürdü. Yol küçü mücessemlenip, kuvvet koşuldu. Kesip yallandırılıp, köp noktada netice yaratıldı. Ravan bolgan Jungo Avrupa nöbetçi poyiz yolu eşya obroti kesbinin sütünü östürüşke türkü bolupla kalmay. Yana Alatau portının bütün rayon iktisadi terakkiyatıga sicil işki hareketlendirgüş güç koşu. Karhanılarının ticaret kırımı,
yerlik baş. Sodiger çakırıp meblağ jalıp kılıştın ibaret köp noktada netice yaratışıga türtkü boldu. Hazırgıça. Alatau şehirde bağ bolgan ve devamlık ticaret kılıdıgan karxana 2013'ki yitip. Ticaret asası gevdisinin terakkiyat hayati küçü sicil açtı. Alatau şehirlik partiya komitetinin muavin şucisi. Universal Bajdin Xali Rayon Başkuruş Komitetinin müdürü Jang Mingfen mındak tonuşturdu. Yukarı ünümlük. Kolaylık bolgan Jungo Avrupa Növeç Poyuzunun transport şaraiti Nurgun Karhanının Alatau'nı tallap makallışıdaki yadroluk amil. Alatau portunun rayon orne evzelliki ve universal Bajdin Xali rayonunun siyaset paydısı gıtayını. Pişiklaş, çigra halkıgan elektrolluk soğudu türlerini celip kılıp, emelileştirip, nöbetçi poyuz arkılık soğuduğu türtkü buluş, soğudu arkılık kesipini güllendiriş. Kesip arkılık baş kırmını ilgir sürüştün ibaret, yakşı aylınışını şekillendirdi. Alatau Universal Bajdin Xali Rayon Başkuruş Komiteti Selinmini İlgir Sürüş İdarısının başlığı Şi Şinfin mındak dedi. Biz mevkani portunun rayon orni evzelliki ve siyaset paydısıga koyup, köp hıllaşkan sodiger çakırış endisisi berpa kılıp, köp hıl yol arkılık ela süpetlik kesip türlerini celip kıldık. Şunun bilen bille, tüzülme mekanizm ıslahatını sicil çonkurlaştırıp, Kespi sodiger çakırış koşulunu tolukla. Küçlük seplep, bir punk şeklideki hükümet işleri mülazimeti bilen temille. Bütün küş bilen aldınkı Katar'da turduğan ticaret sodu muhitini berpa kıldı. Bargan siri köp karhana Alatau'ga makallışıp, tez. Kolaylık bulgan tamojnidin ötküzüş ilip gelgen paydedin behriman buluplu kalmay. Yine karhanının universal tenerhini ticap kaldı. Alatau Tenmaş'ın okatçilik terakkiyat çeklik şirketi Bajdin Xali Arlaşma Kanni noktada sınak kılıştırdaki karhana. Şirket baş direktörü Li Chuang muhbirgi mındak dedi. İlgiri Arlaşma Kan meşgulatı birdek çigra sırtıda kanat yaydırlattı. Tenerhi yukarıydı. Vakıt köp ketetti. Bugünkü günde Alatau Universal Bajdin Xali rayonda bütün ceryallık meşgulatını tamamla. Tenlerini zor derecede ticep, kesip terakkiyat ünümünü mukim aşırgılı boludu. Jang Mingfen mındak dedi. Alatau portu türlük tamojnidin ötküzüş tedbirlerini sicil elalaştırıp. Jungo Avrupa növeç poyuzunun yukur süpetlik yürüyüşü arkılık, port ıhtısadının yukur süpetlik terakkiyatı türtkü bulup. Sicil türde Şincan'ın Asya Avrupa altın yolu ve Garipki içi bitiştiki köyrük beşi istikamı berpa kılışıgı tügüme serketlendirgüş kuş koşudu.

bir naiye tentarbiye buyumlarını kent külemde işlep çıkarışını kandak emelge aşıralıdı. Ningjin naiyesi Shandong'un dijoga karaydı. Nahiye kölümü 900 kvadrat kilometre gibi yetmeydi. Ama memleket bu içe en çok soğudu işletildiğin çenekiş üskünleri işlep çıkarış bazısı aylanıp, devlet işidiki 70%'ın artık bazarını ilgiledi. Mesulatları dünyadaki 170 netçe. Devlet ve rayonu setildi. Bir naiye tenterbiye buyumlarını kent külemde işlep çıkarışını kandak emelge aşıralıdı. Ningjin'deki kesipler rayonu da çetel sodigerleri her bir bulun kuşkakladı mal. Setiviliş, yeni mesulatlarını tuncu tarkıtış, tetkikat ve işçi kubul kılış katarlık okşaş bulmağın işla bilen aldıraş bulup getti. Baş zavutlarının zakaz talonu mu bu yıl 8. ayı çizilip, boldi. Bir çenik üskünleri karhanısının işlep çıkırış seyhida 300'dün artık kepçerleş maşini adımı bilikini planlatıp, lazer nuru arkalık kesilgen zapçaslarını kepçerlep çekilgi keltirip, andın pürküp sırlap, kuraştırıp, yürüyüş maşinisini tez sür etti yasap, skilat kırgızdı. Shandong

uyku sükuti ve sağlamlıkını koğuluşudugan ya ki bel kısmı bir aram buludugan. Beli ağrıydıgan nurgun kişile bir nəzir yeni. Yani kattı karvatta uxlaş belgi paydılık dep karaydı. Şunun bilen bazı kişile nurgun müşkülatlarını baştın keçirip, özünün rahat matraslarını kattı tahtaylık matrasqa almaştırdı. Yani bazile matrasqa bırakla bir tahtay koşup koyudu. Lekin bu rastılı toğru mu? Kattı karvatının bel umurtkısı bolgan təsiri. Kattı karvatta uxlaştın ibaret bu nəzriye bel umurtka arlıq təxsi poltiyip çıkış kesilini bir qədər baldur davalaş. Usulüdün başlanğan. Ama yakınki bir neçe yıldın bu yankı köp kısım ala kadar tətqiqatlarda otur derecedeki kattık matrasını aldın tallaş gerek dep oturgu koyuldu. Normal adem bedenindeki teorikte es şekillik. Fiziyologiyelik egri sızık mevcut bolgaşka. Kattık karvatta ondısıgı yatkanda bel kısmı esilip kiliş ehvali körüldü. Hem de belini belgelik derecede yapıştırgılı ve trep turgılı bolmay. Uxluğan təqdirdimi bel etrapıdaki muskulla yanıla. Hizmet kılıp, bel umurtkısının əgirlik derecesini saklaşka doğru keludu. Uzun vakit devamlaşsa, bel muskulları boşayalmay, ciddileşip kelip ağırış. Töyüp ketip geliş əhvalları körüludu. Yenim ilgirligen halda zor kuş ya ki töyüknün əgirlik derecesi tüz buluş katarlık əhvallarını keltürüp çıkırdı. Bunundan başka, kattık tahtı karvat, məlum derecede adem bedeninin sönek. Karakterlik kurulmuş.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлумай таңат кузу себеплик, якындан буян лимфа хуҗайрларым ва кеселлекке каршы торгычу хуҗайрларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлумай таң аткызу үти себеплик, зәһәр тазалаш хезмәтем каттык калайм калышып кетти. Zehirlik maddeler yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben süt süzük yeriğden geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızdan asasi mesmunları tövendikçe. Canlı kutkuzguçi arğamca rastalla bir canlı kutkuzup kaldı mı? Köp tarmak hareket kullanıp amının atrapıdaki su muhitini koğdaydı, tüzeydi. Şincan asas katlamdan yükünü yeni mu yenikletişki dair 6 türlük tedbirini elan kıldı. Namakul bulup keçirim sonra hükümü kandak icra kılınıdı. Hak talep kanun dasturi avazını qoğdamdı. Tövənli diqqətlər programımızın təfsili məzmunları da olsun.

Şincan asası katlamının yükünü yenimu yenikletişki dair 6 türlük tedbirini ilan kıldı. Şincan Uyğur Abdunum rayon katlamıdın şekil vazlıqını tüzep asas katlamının yükünü yenikletiş məxsus hizmet mexanizmi işhanesidin ilginleşçe asası katlamının yükünü yenimu yenikletişke küş koşuş, türlük hizmetlerden süpütünü östürüp önümünü aşırışkı türtki buluş üçün yakında dikkatli asası katlamda inkas kılıngan gevdelik meselelerge merkezleştirip asası katlamdan yükünü yenimu yenikletişki dair 6 türlük tedbir besip tarqıtılgan. Bu kıdım ilan kılıngan 6 türlük tedbirde hizmetlerini ilmi, muvaffaq uğurlaştırış, növetçilik dijorniylikni başkuruşunu kılıplaştırış, Dämiliş aram ilişka haqiqi kapalatlık kılış, rakamlik teknikini kolunup yükni yenikletişki küş koşuş, yükni yenikletiş namı bilen mesuliyetini yenikletişinden aldığını iliş, mesele jipuşçini tekşürüp umumi uxturuş kılışını küçeytiş katarlıq 6 tərəb çördülüp, həm yükni yenikletişinden katlıq ölçümü bekitilip, həm mesuliyetini adaqılış, çigrasi aydınlaştırılıp, bağlaqını boşdış, əmma boşşıp kalmaslıq, Yükni yenikletiş, ama mesuliyetini yenikletmezlikten ibaret koş yönülüşlük kalıplaşkan yönülüş şekillendirildi. Bu konkret etkanda hizmet süpüti ve önümünü östürüş, önümsüz ismini koşup işlemezlik. Növetçilik kılıdığan oralarının türünü ilmi dälce ayda ayırış, hizmet bilen demelişini muvaffaq tamponlaştırış. Şinbautong sistemisinden yaxşı paydalanıp, zörür bulmağan yoxlumadan ötüş, iz kaldırıp dälileşini tertip kiseliş. Asas katlam kadrlarının mesuliyetini zimbigi ilip netici yartışığa türtkü bulup, yükni yenikletiş bilen mesuliyetini yenikletmezliğinin münasiyetini toğırtınış. Sizil türde tipik meselelerini tutuş, 101 vatkan meselelerini tutuş, aşkara umumi uxturuş kılışını tutuşunu öz işçi kalıdı. Bunundan ilgiri bu işxana asas katlamının inkasi küşlük bolgan meselelerine karta çoğunkur təkşürüb, tətqiq kılışını kanat yaydırıb, 1200'dan artıq kadrının pikir ve təklifini anlap, 1000 parçadan artıq sual kayğızını jığıb, asas katlamının iltimas təlibini toluq qobul kılış asası da bu tədbirini tüzdi.

Hürmetlik radio oglugucular. Yuqurda mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar anglatdik. Xabarlarimizdan diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Somrat Yasin. Növbetçi muharriri Amangül Habibullah, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar.

Hörmətlik radioanlıqçılar. Yaqında muxbir Rwanda paytaxtı Kigali'da ilgir kiyim bolup Rwanda yezegilik körgəzmisi və Rwanda xalqara soğudu körgəzmisini gördü. Qaxva, New York'u qatarlıq Rwanda'nın özgücə yezegilik məsulatları bilən Cungunun yezegilik maşinleri, uşğutsuz ayrıplarları, yeni inirgə üskünlüleri arqa-arqadan körgəzmi qılınıb, kişiləgə Cungu Rwanda'nın ixtisat soğudu alaqısının hayati küçü və tomırını hes qıldırdı. Muhbir qahvanın xush yedini boylab, Rwanda yezi egilik körgazmasidagi bir qahva körgazma supisiga keldi. Orangutan markalik qahva dukunining xizmatchisi Yeshin Binning tanishtirishicha, bu markadagi korxonalar ilgari ko'p qatim Jungu xalqaro import körgazmasi qatorliq körgazmalarga qatnashgan. Tez eriydigan bu qahva Jungu iste'molchilarining qarshi elishiga erishgan. Rwanda New York jamiyatining ko'rgazma supisida post parqiroq New Yorkola sevatga ratlik tizilgan bo'lib, kishini eng tayin jalb qiladi. Jamiyat xizmatchisi Roti muxbirga mundaq dedi. Rwanda New Yorkosi Jungoga eksport qilinish ijozasiga erishdi hamda Jungoning tamojna beji almaslik siyosatining turtkisida tamojna beji kechirim qilindi. Bu shu joydagi kasbkorlarni nihoyatda hayajonlantirdi. Roti mundaq dedi. Biz şunungu çoğunqır işinimiz ki, Rwanda'nın New York'osi, Jungu bazırda çoğum yeni bir mənzilini kütüb alıdı. Rwanda hükümet tarafının sallıq məlumatı da körüstülüşçe, 2025-ci yili Rwanda'nın qahva eksport kirimi 150 milyon Amerika dolarına yıqılışıb, tarixdiki ən yuqarı səviyyə yaratılgan. Jungu onun asaslıq eksport bazarlarının birige aylanğan. Yezi egiliki Rwanda'nın törü kəsbi. Rwanda yezegilik məsulatlarının tamojna beji almaslıq siyasatından faydalanıp, Jungu bazırığı kiriş bilen bir vaqtta, yana teximo köp Jungu yezegilik maşını üskünülürümü deniz okyalardan ötüp, töpülük dövleti Rwanda'nın yezegilikini zamanı velaştırışıga küş koştu. Rwanda KT Merkezi Çekli Şirketinin körgazma orni aldı da, üşçaklıq velisipit, şaxşumba eziş maşinisi qatarlıq yezi egilik maşinleri rətlik tızılgan bolub, xizmetçilər ölgü körüstüb, şiltiş usulunu düşendirib, nurgun ekskursiyicilərini cəlib qaldı. Şirketinin baş direktori T-10-set mundaq dedi. Biz import qılgan yezi egilik maşinlarının həmmisi Jungodin kəlgən. Jungo'nun yezi egilik maşinlarının süpüte işençilik bolğaşqa, şu jaydiki dehqanlarının çoğunqır işençisige erişdi. Kelgüsü de şirket əmili terixçilik ihtiyacıgı birleştirip, texımı köp kullanışcan yezi egilik maşinlarını kirgizip, dehqanlarının məşğulat önümünü östürüşüge yardan berido. Yakıllı yerde Rwanda Tianmen uşquçsız ayrıplan şirketi körgazma qılgan Dajan yezi egilik uşquçsız ayrıplanı közge Allah'ı da çelikip duraddi. Xizmetçi xadım Franşin mundaq dedi.

Hürmetlik radyo anıgıçılar. Efiopiya Oromiya ştati Godino kentinin ahalisi Teje Gota toxu katıgı yenide turup minnettarlık hissiyatı bilen mundaq dedi. 20 yıldın köperek vaxtın buyan ailemizde kalkutunu toxu katıgı köpeydi. Yeni sortluk köktatlardan şikayetim osul aldık. Yağaş öylerini mu yanılıdık. Cungoluk mutakasiler bizge yakış turmuş keçürüşünü kol mu kolu ögetti. Paytaxt Addis Abeba'ga avtomobil bilen 2 saat mı kelmeydigan Godino kenti kündilik otur çikirimin 0.15 Amerika dolları yetmeydigan en tayin namırat kent. 2025 yılı 5. ayının ahırda Cungo Efopya yezgilik hemkarlığı namıratlarını azaytış ülke körüstüş kentinin tuncu türkümdeki sınav türü bu yerde resmi başlandı. Cungo'nun Efopya'yı yardım berdiğen 4. kararlık Ali Yezgilik Mutakassiler Grupsidiki 8 Yezgilik Mutakassisi kentlerge berip, Cungo'nun namaratlarını azaytış tecrübelerini Şucay'nın emeliyeti bilen çoğunkur birleştirip, dekallarını uruk, uğut, çarva, öy kuşları, yezgilik maşinleri ve üskünleri bilen teminleş arkalık, Cungo'nun yokur husulluk terihçilik, sağlam bakmıçılık, su ticep suğuruş katarlık tekniklerini kengaytip, kol mu kol ügütüş, emeli herkete arkalık şucayının namaratıkını azaytış emeliyeti

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 11. günü ülke ministerlik dercilik asaslık rahbiri kadırlarının Partiya 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçıllaştırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni terakiyat ideyasını çoğunkur ızçıllaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

başka devletlerinin tecrübelerini örnek alıp, kanda kılıp, zörür eynek işik orun için tetkik kılıp, okşaş bolmağan baskuşka, okşaş bolmağan kulüp silip, devlet hevpsizliki çetilidigan türlük meselelerini önümlük bir taraf kılış lazım. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadrlarının partiye 19. nöbetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınının rolünü ügünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kurusu da kılgan yeni terakiyat ideyasının çoğun kuru ızçılaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Dostlarının yadıda bolğandak biz bu bir qanç günlük programlarımızda Aysügül Qopurnyň Tarım jurnalı ilan kılınğan Süýlüş namlyk powestiniň aldyn kısmyny anlatgandyk. Adamda yeni bir adamga nisbeten awal bir yaxşı tuyğu paýda bolady. Andan bu bara-bara yaxşı görüşke aylandı. Bu adamni çoňkur yaxşı görgenden kin muhabbetke, sögüge aylandı.

Yazının aptaplık birden ilişkini Gülçehre'nin yakın dostu Nadira'dan telefon geldi. Gülçehre, nimandak yok ap gedisin. Mendek dostunu unutup kaldın mı nime? Şu çağırla Gülçehre, yakın mezgilde bu dostu bilen pekat alakılış bakmağalıkını istik aldı. Keçirgin dostum, yakında boyan hizmetin aldıraşçılığı bilen seni izleyemeyle kaldım. Üzençü, yakıştırvatkan sana. Boldu boldu, kuruk ahval soraşmay. Bugün keşti görüşeyle çu. Makul, minin mi seni köyüm kegen? Ola tez tamahhanın ayrımhanısı da görüştü. Netçayı kömsem, başkaca güzel işi getip sence mu? Çırayların nurunup getipti. Anlısam, Adem'nin köyünde sıyığındığın söğünü bulsa, bağın sırı güzel işi getirdikken. Bire layık deyip olamıgan sana. Gülçehre Nadira'nın çakçığını anlayıp, villada kızırıp getdi. Navada Nadira'nın bu gep doğru bulsa, Gülçehre'nin kündün günü güzel işi getip atkallıqıdın, onun köyünde nahaydı kudretlik bir söğünün bağlıqını cazım kılış təsəməsiydi. Bu kudretlik söğü onu bağın sırı güzelleştirip lakamay, bağın sırı güçlendirmekte idi. Şındak, ''Mən bir sıblan muhabbetleştim.'' dedi Gülçehre nurluq gözlerin dostluğu dikim. ''Nime? Çok çakıp koysam, rast çıkıp kaldı o. Digine, o kim o?'' Gülçehre özünün ilham bilen hissiyatının yitiliş, çonkurluş çariyanını Nadira'ya sözləpbədi. O, naid köp sözüldü. Əməliyyətdə bu muhabbet tarihi kısqı idi. Pəqət 4 aylık muhabbet keçirmişleri idi. Qağalları, Gülçehre'nin şu keçirmişlerine sığındırgan his duyğuları idi. Nadira bir tərəfdən, 5 yılın bu yan, əmdi ər kişi deyəngi qarabımı qoymayman, hərgiz toy qınmayman dəb şürgən bu dostunun

Gülçehre hissiyatçan ayal. İlham bolsa tolımı salmaq ər idi. İlham goya uruqdak Gülçehre'nin kalıp seminde çoğunqur yıldız tartmaq deydi. Gülçehre bağansır özünü İlhamdan ayrılamaydıgandak. Onunğa tolımı içe kişip ketkendek kes kaldı. Ama İlham'nın bu kənitdin hizmetlerinin ahirleşip qaytıdığan vaxtımı az qalğan idi. Gülçehre onundan tolımı təşvişlendi. O İlham kesse özünü xuddi taşınıp qaldığanda kes qınmaq deydi. Ondaq da onların keyin kükülleri qandaq bola. Ola rastlı pilli bola ala mı? Bola qızıqsanla Bekitanla davamlıq Ətki Radio Jorunu programımızga orınlaştırılgan Aysügül Hopur'nın Söyleş namlıq povestinin davamı da bolsın.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Hən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Zahir bir bulaq. Pinhan çaşmısını hiç kim kömügen. Mihir bir derek sayısını aptap kıbegen. Mihir kımmetlik baylık horap tügümeydigan. Mihir bir güher emmeylen erişini arzulaydigan. Mihir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit, tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir huddu bahar aptipidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir huddu simsim yamgurdek kişini hayacanga başlaydı. Mehir huddu poreklep içilgan güldek, hoş yedi bilen bizni meskuş kıldı. Söyümlük dostum, turmuşta mehirlik bulaylı. Her cayda mehir taqtaylı. Mehir muhabbetlik güylerimiz sizler üçün.

Sevimlik radyo anlıqıcılar, şu tatlı programımız da alınışı batıdı. Tolu mu güzel muhabbet nakşılarını anlavatımız? Muhabbet, usuzluğumuzda kandırdığan bulak. Kış güldürdeki ıllık koyaş. Muhabbet, könlümüzdeki seğiniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikle başlaydı. Muhabbet, bizni tügümez bəxt duyğusu gərək kılıdı. Şuna, biz her vakit muhabbet bilen yaşaşını bilişimiz gerek. Sizden, menin, onun, hemimizden kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onundan huzur alaylı ve muhabbetini, ifadeleşini ügün olaylı. Muhabbet, könlümüzden mengülük oran ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet, hayat seferimizgi yar bolsun. Kine ondak bolsa, muhabbetlik küy, bizge hemra bolsun.

Radyon Ustuslar programımızda davamlaştırıp atımız. Bala mumusuğa tamak yüzü atkan apısının yeniği kırdı de. Apa, bugün muallim bizge çoğun boğanda kandak gayanla ba, nemişlanı kığınla bosa şunu yüzüp gelinla dep tapşırıq bədi.

0: Demek radyo alıcılar, MD radyo kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'un Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Oblonski xatni o'qib bo'lib, Kareninga qaytirib berib etib, nima deyishini bilmay, uningga yana boyqidek hayron bo'lib qarab qoldi. O'tirdiki jimjitlik har ikkisini qattiq o'ngaysizlantirdi. Oblonski gap qilmay jimjit o'tirardi. Lavlari titrab to'xtamaydi. Ko'zlari Karenining chiroyidan birdan miniri ketmaydi. Onunga etmaqchi bo'lganlarim ana shu, dedi Karenin orqasiga burilib. Shundoq, shundoq. Oblonski uning u so'ziga nima deb javob berishini bilmadi. Yig'i tutib, kelib bo'g'ilib qelyapti. Shundoq, shundoq. Men sizni tushundim. Aran şu gepni kılalıdı o. Mən onun mende nemi tələb kılıdıqallıqını bilsem deymən. Mən onun özünün əhvalını özü çüşənməsikidin ənsirəymən. Bu işlağı hüküm kılışqa amalsızdək turudu, dedi Oblonski, əmdi özünü bir az besi bilib. O, bərdaşlıq berənmək qapdı. Sizdin könlünüzni şunchilik keng tutqunuzga berdashib berenmay vetibdi. Agar u sizning bu xetingizni ko'rdigan bo'lsa, bir ig'izmi gap qilmay 5 teximi tushib ketdi. O shundaq. Amdiki gap men qanday qilishim kerak? Qanday tushundirish? Uning orzusining nimaligini qanday bilish kerak? Agar sen menin fikrimni aytishim ruxsat qilsang, bu ishlarga xotim berish uchun qandoq chora qo'llanish sening ishing. Shuni qo'rinmay chorangni deb baqqin.
1: Demak, sen bu ahvolga xotim berish kerak deb o'ylaydi ekansan-da?
0: Karenin uning gapini bo'lib aytdi.
1: Lekin qandoq chora bilan xotim berish kerak?
0: O, işki kolu.

0: dedi Oblonski o'rnidan turib birdirli jallanib. Sen ötkende onun bilen münasibetini üzüdüğallık toğırlık yap kıgandın. Eğer işkinlanın bir-birinlanı bəxtlik kılıdıgallıkınlağa közün yetmeydiğen bolsa,
1: Bəxt ne, her kim her kıl düşünüdü. Mən həmmigi razı oğam mı? Eşlimi tələb kımağam mı bulay? Şu çağda bu əhvaldın kandak kılıp kutluş mümkün.
0: Менің пікірімді білмекші болсаң, деді Облонский, бая Анна білен сөзләшкен чағды ке, көңіліні еріті бетедіған еқімлік күлім сұрышы білен күліп тұрып. Оның бұл күлім сұрышы шүнчілік қайыл қылыш күчігі егі еді ке, Каренен оныңғы қарыш чықмақты йоқ, әксіше оның мәсләетіні аңлашқа тәйір тұрды. Саңы десем, Onun ugyatını kılışı mutlak mümkün emez. Ama mümkün buluduğun, hem o özü ümit kılıduğun birli iş buluşu mümkün. O bosumu aranlardaki barlık münasibetlerini üzüş. Bu münasibetlerge münasibetlik barlık hatırlarını unutuş. Benim çeşitle yeni bir münasibet orun düşünla gerek. Bu hıl münasibetini Fakat iki taraf erkillik erişken de ornatkılı buludu.
1: Acır işçimiz gerekken de,
0: dedi Karenin nefret bilen söz kıstırıp. Şundak, menimce acır iş gerek. Togurus şu, acır iş gerek. Kayıt kaytı dedi Oblonski. Her taraftan etkandım o, silah kokşaş ehvalı uçup kalan Erkutullah üçün bu en yakış çare. Erhut'un ikkilisi devamlık birli yaşaşkı amalsız kalganda, şunun dün başka yanı kandak amal bolsun? Bundak ehval daim bop durdu. Karenin çonkır bir tınıp koyup, közlerini çın yumu aldı. Bu yada oyunu bakıdığan birli iş ba. O bosumu iki tarafının biri, başka biri bilen, öylün işini oylgan mı yok? Eğer ondak iş bulmuşsa, bu tekimi asan. Dedi Oblonski bağan seri özünü koyup berip. Karenin bu geplerini anlap boğulupla kaldı. İşçi de bir nimelerini dep qodunşup, onunğa cevaben bir eğizmi gep kılmadı. O, Oblonski'ye oñay tuyulgan bu işini mın qetimlap oylagan. Oylagan seri onun unçilik asan iş emeslikini. Hatta pekatlı mümkün emeslikini bilgen idi. Acırışının tepsili resmiyetlerini toluk bilip çıkacak mı, acırışka zadılı közü yetmeydi. Çünkü onun gururi ve dini itikadı mı, hotununun üstüdün başka erbilen oynağın dep erz sonuçku yol koymaydı. Özü keçirgen amrak hotununu sotk sörep çıkışıga, hem horluk uçurduşıga, Tekimi yol koymaydı. Onun hiyalıca acıraşmaslıkta yani tekimi çoğun sebeplerimi bayıydı. Acırışıp geçse oğlunu kandak kılıdı. Onu apısığı beri vesse balığı uval buludu. Apısı acırışıp geçken dinkin kanunsuz bir ailede yaşsa o çağda aldınkı erinin balısı o ailede çokum horlanıp hem terbiyesiz kalıdı. Onu öz ilip kalısıcı. Uçakda o onundun öç algan dek bolup kalıdı. Bunu o halımaydı. Bunundun başka Karenin'ni acıraşmaslık terpigi tartıvatkan yeni bir muhim sebep. Eğer o acırışkı koşuladı kalı bolsa, uçakda o annanı veyran kılıp etudu. Dolly'nin onunga Moskova'da digen gepini o unutup kalgını yok. Dolly onunğa, eğer acırış kararı kelidigallı bolsanız, o çağda özünüz nılı oylap, annanı kutuldurup bolmaydıgan apet işçigi iştirip etken bolusuz digen idi. Hazır Karenin onun şu gepini başkıç düşünüp elip, onu annanı keçirgeldi ki ve işki balığı bolgan muhabbeti bilen Mekkem bağlıvalgan idi. Onun düşüncesi de,

0: ajrışıp ketiş bilen onunğa erkinlik beriş, özünün en ağırkı ümidi bolgan balalardan ayrılıp geliş. Annanı toğır yolga selivelişinin adakki çağrısının mehrum kılıp, üzül kesil harap kılış degen söz idi. O annanın özüdün ajrışıp ketse, Vronski bilen billi boludğanlıqını biletti. Bu xıl birleşiş, kanunsuz, hem günahlıq işiydi. Dini belgilimelerde undaq ayallarının eri hayatlı bolsa, qayt toy kılışıgı bolmaydıqallıqı belgilengen idi. Eğer o onun bilen billi ötüdüğan bolsa, 2 yılgı bamayla ya Vronski onu taşlaydı. Ya o başka erilen bop ketidu. Dep oyladı Karenin. Şuna onun bu xil kanunsuz ajırışığı koşulduğan bolsam, uçağda men onu veyran kığan cinayetçiga aylınıp kalemem. O bu noktunu nurgun ketimlap oylagan bolgaçka, ajırışış kaynakısı digendek undak oddi iş bolmaylı kalmay, belki pütülley mümkün bolmaydıgan iş ikerlikige közü yetken idi. O, Oblonski degen gəplərinin birigimi işənməyiddi. Onun hər bir sözünü rədd qılıdığanğa minlap misalı baydı. Karenin onun gəplərini anlav etib, özünün turmuşunu başqurup turuvatqan, onu özüge boysunuşqı məcburlavatqan kudretlik zoravallıqnın onun sözlərdi ifadilinib turuvatqanlıqını sezib turdi. Hazırkı gəp, sinin ajırışqa qandaq şart qoyuşuñdı bolup atıdı. Annanın artıq talepleri yok, hem undaq talep qoyuşqa jüretme kılanmaydı. Pütülley digidek, sinin ken korsaqlıqınğa qarap qalğan gep.
1: Ya Tangrim, nime kim bu?
0: Karenin ajırışının xilmi-xil uşaq işlerini, her taraf üstüge alıdığan mesuliyetlerini yadığı elip, Vronskiyge oxşaş, numusqı çidimay, İşki kolu bilen yüzünü etu aldı. Sen hazır bek haya canlım ketu at sen. Bunu men bilip duru at hemen. Lekin obdarak oylap bakıdıgallı bolsan.
1: Oğun mağzıngı şapılak urganga sol mağzını tutup be. Çapınını saldırıp alganga könlükenini selip be.
0: Dep oyladı Karenin işçi de.
1: Bapta, bapta,
0: dedi o birdilla çıkırak avazı bilen.
1: Bütün şermendicilik kiçi day, balamdın mı vazgeçey. Lekin bu işini tılgamısan kandak, kandak kılıçını kalırsan şun dakikın.
0: Karenin şu gepni kılıpla, kayna kısığı kaynına kılıp, derizinin yenideki orunduğu berip oltırıp aldı. O kattık azaplangan. Numus mu kılıp kalgan idi? Lekin şu azap, şu numus bilen ten, özünün ali cenaplık kılıp, ulağı yol koyu vatkınıdın, huşal bolup, aya calınıp mı turu atattı. Oblonski onundan tesirlenip, birden cim bolup kaldı. Alexey Aleksandrovich, mağı şensen, annasının ken köngüllükünü tekimi kadirleydu. Tangırının emri şundak boz gerek. O bu gepni dep koyup, arkadılla özünün ahmakani gep kılgallıkını sezip, şu ahmaklıkı üçün külü yetişki tas kaldı. Karenin onunla cevaben birini mi demekçi bolu idi, lekin gelini yığı boğu bilip, gep kılalmay kaldı. Bu mu peşanı yazılgan bir bəxsizlik? Şükür demektin başka amal yok. Bu pakıt kaylınıp boğa iş bolsa mı? Mən kolumdan kelişçe işkin lağı yardan berimen. Dedi Oblonski. Oblonski kuyoğulunun uydun kattık təsirlenip çıxdı. Ama bu təsirleniş, bu işini muhafık bir tırap kılış hiyalıdın payda bolgan huşallıqıga hiç kanç təsir kılmadı. Onun da bu huşallıqtın başka yeni bir oyumu baydı. Bu işte muvaffaqiyet kazanğınımdan kiyin

Bağan sırı tatırıp, Vronski'nin beşini mekkem kucaklı valdı. Şunca nurgun işler bop getti. Oylısı adamın kokkus geldi. Hemmiz unutulup gitti, ütüp gitti. Biz çokun bəxtlik bolumuz. Bizning muhabbetimiz en uşunda korkunuşluk işlerinin boğallıkı bilen küçüyüp barıdı. Dedi Vronski. O beşini kötürüp külgen idi, mustekem dişleri körünüp kaldı. Annamo onunla cevaben külüp koydu. Bu onun Vronski'nin gepi gelmez, küçlük yisiyatın çaknap durgan közlerge cevaben külgini idi. O Vronski'nin bir kolunu tutup, özünün mənzillerini, kıska kılıp yastıvetken çaşlarını sılat kuzdi. Çeçanı bekme kıskartı bitip diken sen, sen tonumay kaptı men. Şunçilik çıraylı kop gitip sen. Turkun oğul balığılı okşap kaptı. Lekin çırayın bek seyrek. Uras, mağdurum yok, dedi Anna çıraylı külümsirep. Onun levleri bir dilli yana titirep getti. Biz İtalya'ya barayla. Şu yerde tüzülüp gitsen. Şikimizden Erhutundak yaşap, ayrım öğüt tutulgan küllerimiz mi bula mı? Dedi Anna onun közlerine tikilip durup. Men şu işin nemi üçün baldırak kemmeydi kallıkı gayran. Setva onu hemmigi makul devatıdu deydu. Lekin minin onun uğul kent kosaklıkını kubul kığım yok. Dedi Anna Vronski'yi karmay durup. Hüde bu işki tayarlıkı badek talep buzda. Minin acır aşkım yok. Men üçün emdi bəri bir. Fakat onun seriyoca doğrusu da kandak kararı kel geldikini bilgim ba. Vronski Anna'nın muşundak çağda kandak kılıp balısının acırşıdığının gepini kılalaydı kallıkını hiç düşünelmedi. O işla emdi bəri bir emes mi? Bu geplerini dime hem oylama, dedi o amal ba onun dikkatini özüge tartışmak istedi. Lekin onun közleri onun da emes idi. Men nemişki ülüp ketmedim ha? Ülüp ketken bolsam bulat demes mi?

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
4: Qizil bayroq ustining haqidagi tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solayli. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz aldığınız kılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-cü numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əb bəlli.
2: Əmgekçilə yeni davarının güzel səyibsini açdı.
6: Burmumıqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
2: Dövlətnin mühim koralları Cungo yasımıcılıqının tövrükidir.
6: Netçi milyon qitimlik təcrübə arqılıq texnik tosalğısından qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzğa aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcılardan bulaylı.
2: Vətənni süyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
7: Мен оның билан учрашып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдак әгішшім билан у башқалар билан учрашуны халымайдыған, хатта өзіге юзлынамайдыған боп қалды. Бір күні у мендан айырылып, хаммыны қайтадан башлашны қарар қалды.
8: 3-нче номерлық бемар.
9: Доктор Мен хамышлық кеслік гриптар боға ұқшаймен. Қандақ давалансам бола.
7: Жидейләшмен. Хазір дұры білен давалашы хейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалысақ мұ?
9: Бақытып юздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш мұ? Мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
10: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
2: Сағламлық дастықынымызда.
6: Talondagi ishkilik kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib olamiz.
8: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
2: Sog'lomlik oyiqimizda.
4: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
6: Velosiped bilan ishqib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
2: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
2: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiddi bargansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.